Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bilsin. Hiçbir şey umurumda değil, dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

yaz. Sen bana, ben sana, komşu evlerde.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: denizin tuzlu olmasının sebebini bilmiyor musun oğlum sen?
1: Bir yerden bir yere tuz götüren bir gemi batmış zamanında.
0: Dünyadaki denizlerin tuzlu olmasının sebebi bir gemi batmış, ondaki tuz sızmış. Bu sebeple deniz suyu hep tuzlu olmuş böyle. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani bu gemi tuz yerine mesela maya taşısaydı bütün denizler yoğurt mu olurdu?
1: Ya tutarsa?
0: Değil mi? Deniz diyorsa bundan dolayı tuzludur. Lan bu papağan hikayesi gibi. Hep öyle mesela. İstanbul'un çeşitli yerlerinde papağan var. O kamyon nerede devrildiyse artık. Valla herkes rüyasında görmüş galiba bu kamyonu. Kamyon nerede devrildiyse herkes şey diyor mesela. Abi zamanında İstanbul'da işte papağan taşıyan bir kamyon devrilmiş. İşte kimi diyor ki birinci köprüde devrilmiş. Kimi diyor ki filanca yerde devrilmiş. Kimi diyor ki burada devrilmiş. Sen de diyorsun ki denizlerin, okyanusların falan böyle tuzlu olmasının sebebi zamanında tuzlu bir gemi batmış diyorsun. Öyle mi?
1: Öyle bir teori ortaya atmışlardı bir dönem, ben inanmıştım.
0: Kim oğlum?
1: Bilim adamları.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.

0: saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS

etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: Velcare Seramit Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
4: seveceğim. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: istediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: Reklam.

0: birazdan.
1: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: Uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Sprite ve nane olur mu?
4: Sprite ve

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Çay makinesi deyince vatan.

0: fırsatını kaçırmayın. Haydi kredi.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
9: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
10: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
11: MediaMarkt.
12: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
13: Handi Kredi, arabanı arabam.com'a, değerinde
14: tüm sat. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
15: Ben QNB'ye geçiyorum.
16: Reklam.
17: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
18: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
19: Garanti BBVA yatırım.
9: Saat 8. Bu bir reklamdır.
2: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
10: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
10: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
10: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
10: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
6: Ama dememek için ama sigorta.
3: Hesap.com spor haberlerini sunar.
17: Natura Dünyası Gençler Birliği Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek ligde kaldı. Fenerbahçe ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı. Eyüpspor 87. dakikada bulduğu beraberlik golüyle Süper Lig'de kaldı. Kasımpaşa evinde Galatasaray'ı 1-0 yendi. Bu sonuçla Süper Lig'de kaldı. Hesap.com Antalyaspor evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuca rağmen Antalyaspor 11 yıl sonra Süper Lig'e veda eden 3. takım oldu. Küme düşmesi geçen hafta kesinleşen The Corner Kayserispor, Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı. Konyaspor üst üste 3 yenilgiyle sezonu bitirdi.
3: Hesap.com spor haberlerini sundu.
6: Hesap basit, hesap basit.
5: doğru karar.

0: ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 46 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası seyir hızı düşük 1 saat 41 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 39 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 1 saat 12 dakika.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul 20, Trabzon 17, Erzurum 15, Ankara ve Kayseri 19, Diyarbakır ve İzmir 26, Antalya 29, Adana 27 derece olacak.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: Yeni saatte de
4: tüm

0: sende.
1: Birazdan.
2: Of Allah'ım of, nedendir hep zor da sana gelişim. Of Allah'ım of, ofları tekerledim sen.
1: Birazdan.
0: Reklam.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Günaydın Kılçık Hocam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Var. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Hayırlı te-
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kadar.

0: onlardan birini kazanma şansı.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin.
4: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
5: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
7: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
8: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa sigorta. Güven doğasında var.
9: Reklam.

seveni ne de gideni. Hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. E buymuş aşk bestesi dedikleri.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Sessizim, nefessizim bu arık yeterli.
0: Birazdan. Reklam.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Binacele Kılçuk hocam. Albayrak Finans,
4: yarına güvenle planlar. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: mutfaktan birini kazanma şansı.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Van Gü'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Reklam.

0: birazdan.
1: Yıllar sonra da bir pazan sabahında sessizce uyanırsam.
0: Birazdan.
2: Reklam. Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advance Camp.

0: Yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş Karaman 22.950, Mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Garaj Shop'a ekspertiz. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
4: Ah çok geçmişiyorsun. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
4: Ama?
6: Ama dememek için ama sigorta.
3: Bu bir reklamdır.
7: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
3: Bu bir reklamdır.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: Hesap.com spor haberlerini sunar.
10: Natura Dünyası Gençler Birliği Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek ligde kaldı. Fenerbahçe ile Kas Eyüp Spor 3-3 berabere kaldı. Eyüp Spor 87.

0: 3. dakikada bulduğu beraberlik golüyle Süper Lig'de kaldı. Kasımpaşa evinde Galatasaray'ı 1-0 yendi. Bu sonuçla Süper Lig'de kaldı. Hesap.com Antalyaspor evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuca rağmen Antalyaspor 11 yıl sonra Süper Lig'e veda eden 3. takım oldu. Küme düşmesi geçen hafta kesinleşen The Corner Kayserispor, Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı. Konyaspor üst üste 3 yenilgiyle sezonu bitirdi.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: Serbest piyasada dolar 45 lira 57 kuruştan, euro 52 lira 96 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 43.633, yarım altın 21.889, çeyrek altın 10.948, gram altınsa 6.716 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası seyir hızı düşük 1 saat 18 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 33 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 55 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 20, Trabzon 17, Erzurum 15, Ankara ve Kayseri 19, Diyarbakır ve İzmir 26, Antalya 29, Adana 27 derece olacak.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: 90'lar, 2000'ler ve şimdi... Sadece en iyi.

yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedin, bir senden geçemedin. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Yediğin an gelsin Sütaş ayran. İstikçe keyif seveceksin. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız,
2: Altın Yıldız. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
3: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
4: seveceğim. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek. Migros uygulamasında.
6: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğılı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğılı'dasın, rahatsın.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam.
2: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
3: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
2: 40 bin mi?
3: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
4: Parafly'in katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla Sırbistan Belgrad'dayız. Belgrad, Sırbistan'ın başkenti ve en büyük şehri olarak tarih ile modern yaşamın iç içe geçtiği etkileyici bir merkez. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktada kurulan şehir, stratejik konumu sayesinde yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Şehrin kalbindeki Kale Megdan Kalesi hem tarihi dokusu hem de muhteşem manzarasıyla öne çıkar. Geniş caddeler, hareketli meydanlar ve canlı gece hayatı Belgrad'a enerjik bir karakter kazandırır. Nehir kıyısındaki kafelerde vakit geçirirken şehrin dinamik ve samimi atmosferini hissedebilirsiniz.
4: Parafly'in katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
7: 90'lı yılların
8: en iyileri.
7: Alem Efendi.

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Merhaba, ben Derya Ulu.
2: Herkese merhabalar, ben Ece Seçkin.
3: Ben Hande Yener.
4: Gün içinde hepsi Alem Efendi.
5: Alem Efendi.
6: Cümle alem burada.

0: birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: Reklam.
2: Çeşit çeşit getiriş, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getiriş.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Ayçiçek yağının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-22 Mayıs tarihleri arasında Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 399 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros hepimize iyi gelecek.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya. Ankara

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
6: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında paket peynirlerde aynı ürünün ikincisinde %50 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
9: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
10: Günün her saati konfor

Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

0: Alem Efendi. Birazdan. Hadi sen de sınıfta kal. Yine kalbim boşta kal. Birazdan.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek. Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Saat 10. Bu bir reklamdır.
6: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?
7: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
6: Ama?
8: Ama dememek için ama sigorta.
4: Bu bir reklamdır.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: Hesap.com spor haberlerini sunar.
10: Natura Dünyası Gençler Birliği Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek ligde kaldı. Fenerbahçe ile Kasseyipspor 3-3 berabere kaldı. Eyüpspor 87. dakikada bulduğu beraberlik golüyle Süper Lig'de kaldı. Kasımpaşa evinde Galatasaray'ı 1-0 yendi. Bu sonuçla Süper Lig'de kaldı. Hesap.com Antalyaspor evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuca rağmen Antalyaspor 11 yıl sonra Süper Lig'e veda eden 3. takım oldu. Küme düşmesi geçen hafta kesinleşen The Corner Kayserispor, Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı. Konyaspor üst üste 3 yenilgiyle sezonu bitirdi.
9: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
10: BIST 100 endeksi 14.367 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 45 lira 58 kuruştan, euro 53 lira 2 kuruştan işlem görüyor.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertiz sunar.

0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 7 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası seyir hızı düşük 1 saat 10 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası açık 25 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 41 dakika.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.600, yarım altın 21.870, çeyrek altın 10.938, gram altınsa 6.711 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Alem efendi. Yeni saatteyiz. Sadece en iyiler.

0: Birazdan reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Binacele kılçık koy.

0: kazanacaklardan birini kazanma şansı.
1: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.

bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi

0: iyisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam. 90'lı yılların.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

Merhaba, ben Haber Matiz. Ara sıra gel bize, gel dedik. Dağılıyorum olaysız şarkım, şimdi ara.

0: birazdan. Reklam.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe keyif hissedeceksin.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Reklam.
3: Bank kartın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm bank kart liraları tek yerde biriktiren bank kart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği bank kartta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Hakan Altun enerjisi, güçlü yorumu ve kendine özgü sahne performansıyla eğlenceyi bambaşka bir noktaya taşıyor. Bir Telefon, Yorgun Yıllarım gibi unutulmaz eserlerle dinleyicilerini derinden etkileyen Hakan Altun, her konserinde izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatıyor. Seyircisiyle kurduğu sıcak iletişim, sahne samimiyeti ve her notaya sinen duygu konserin büyüsünü katlıyor. 16 Mayıs saat 21'de Jolly Joker Vadi İstanbul, 23 Mayıs saat 21'de Jolly Joker Atakent Tema'da kulağınızın pası silinecek.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
6: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Pilot'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilot'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
3: Bank kartın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren bank kartın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla bank kart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasına çağrıda bulunarak siber güvenliğin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Erdoğan sanayide ve teknolojide işbirliğinde bulunulması gerektiğini söyledi. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davanın duruşması 10 Temmuz'a ertelendi. İl başkanlığı için görevlendirilen heyet göreve devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk suçlamasıyla yeni bir operasyon yapıldı. İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'nde ise yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla yürütülen soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli 4 ilde pırlanta kaçakçılığı operasyonunda ikinci dalga gerçekleştirildi. Operasyonda 91 kişi gözaltına alınırken piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lirayı aşan pırlanta ele geçirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni vergi yok, yönetilen fiyatlarda sürpriz olmaz dedi. Şimşek, Eşel Mobil'e rağmen vergi gelirimiz %56 arttı dedi. ABD Başkanı Trump, Çin ziyaretini tamamladı. Trump, İran asla nükleer silaha sahip olamaz dedi. İran'da devam eden savaş ve müzakere konusundaysa Trump, İran'ın nükleer programını 20 yıllığına dondurması benim için uygun. Ancak bu sözde gerçek bir bağlılık gerekiyor dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise, İran yönetiminin diplomasiye fırsat vermek amacıyla ateşkesi korumaya çalıştığını açıkladı. İran'ın müzakerelere yalnızca karşı tarafın ciddi olması halinde ilgi duyacağını belirten Arakçı, diplomasiye de yeniden savaşa dönmeye de hazırız dedi. İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel parkta çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. 15 yaşındaki arkadaşı da yaralandı. Olayla ilgili yaşı 18'den küçük iki şüpheli tutuklandı. Cinayetin ardından Abdülbaki'nin babasına tehdit

mesajlara gelmeye başladı. SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresi uzatıldı. Belge işlemleri 1 Ocak 2027'ye kadar yapılabilecek. M2 Yenikapı Hacı Osman ve M6 Levent Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü metro hatlarında teknik bir arıza meydana geldi. Seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

0: birazdan.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz.
1: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
0: Reklam.

0: aslında var. Bir mutluluk getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde. Şansa kalmaz
4: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, antik

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Reklam.

0: Eğlenmek istediğinde Alem FM hep seninle. Peki ya tükendiğinde?
1: Tükendim, hem ilacım hem zehrimsin.
0: Cümle alem burada.

0: Alem Efendi birazdan. Yarına kimse, kimse lanet. Bu gece kalbim sana emanet. Birazdan. Reklam.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: Reklam.
12: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
0: Podcast'lerimiz seni bekliyor. Alem FM uygulamasını indirmeyi unutma.

0: maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: PTT AVM'de Bahar Festivali zamanı. Cep telefonlarından bilgisayarlara, yapı marketten spora, aradığın milyonlarca üründe süper fiyatlar ve indirim kuponlarıyla hemen alışverişe başla.
4: Pilot'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilot'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Reklam.
6: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
7: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Natura Dünyası Gençler Birliği Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek ligde kaldı. Fenerbahçe ile Kasımpaşaspor 3-3 berabere kaldı. Eyüpspor 87. dakikada bulduğu beraberlik golüyle Süper Lig'de kaldı. Kasımpaşa evinde Galatasaray'ı 1-0 yendi. Bu sonuçla Süper Lig'de kaldı. Hesap.com Antalyaspor evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuca rağmen Antalyaspor 11 yıl sonra Süper Lig'e veda eden 3. takım oldu. Küme düşmesi geçen hafta kesinleşen The Corner Kayserispor, Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı. Konyaspor üst üste 3 yenilgiyle sezonu bitirdi.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 14.186 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 45 lira 58 kuruştan, euro 53 lira 5 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 6 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası seyir hızı düşük 1 saat 7 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası açık 24 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla etkili 38 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.636, yarım altın 21.887, çeyrek altın 10.947, gram altınsa 6.716 liradan alıcı buluyor.
8: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu

0: sunar.
1: İstanbul 20, Trabzon 17, Erzurum 15, Ankara ve Kayseri 19, Diyarbakır ve İzmir 26, Antalya 29, Adana 27 derece olacak.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: 90'lı yılların en iyileri. Alem Efendi.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Çabuk gel annem, bekletme. Önemlisin sen, kalbim senle. Senin yüzünden bir çare. Tükendim artık, hasret verme.
0: Birazdan.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
4: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
5: Bir Evim, Bir Evim, sizi düşünen Bir Evim.
6: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
7: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel LED gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Sprite ve nane olur mu?
11: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Ferahlık işte budur. Cool.
10: Yeni Sprite Cool Mint. Bayağı cool.
11: Yeni Sprite Cool Mint.
10: Dene gör.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam.
3: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
4: Paraflay'ın katkılarıyla
5: güzellikler dünyası.
6: Paraf'la Sırbistan Novi Sad'dayız. Novi Sad, Sırbistan'ın kültür ve sanat açısından en zengin şehirlerinden biridir. Tuna Nehri kıyısında kurulu olan bu zarif şehir, sakin yaşam tarzı ve estetik mimarisiyle dikkat çeker. Petro Varadin Kalesi, şehrin simgesi olarak yükselirken her yıl düzenlenen Exit Festivali ile uluslararası bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Renkli sokaklar, sanat galerileri ve huzurlu parklar Novi Sad'a hem modern hem de romantik bir hava katar. Şehirde yürüyüş yaparken kültürle iç içe dingin bir atmosfer hissedilir.
4: Paraflay'ın katkı.

0: birazdan.
1: Dilleri kalın tepeleri denize baka. Göy kızları saçlarına çiçekler takar.
0: Birazdan.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
12: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
13: Pilot Garaj Oto Expertiz. I got a good
14: feeling. I got a good feeling. Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
13: Pilot Garaj Oto Expertiz.
15: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle.
16: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
17: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
18: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
19: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
20: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
19: 40 bin mi?
20: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
21: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
22: Türkiye'de modern doğaçlama tiyatrosunun öncüsü olan Mahşeri Cümbüş, doğaçlama tiyatronun gösteri biçimlerinden biri olan tiyatro sporunu Türkiye'de ilk defa seyirciyle buluşturdu. Kuruluşunun 5. yılında kendi sahnesi Mahşeri Cümbüş Hayalhanesi'ni açtı. Ekip bugüne kadar 2000'in üzerinde tiyatro sporu, 300'ün üzerinde beyin fırtınası gösterisi yaptı. Tiyatro sporu doğaçlama gösterisi 2 Mayıs saat 20.30'da Hilltown Seyirlik sahnede, 9 Mayıs ve 23 Mayıs saat 20.30'da Trump sahnede olacak. Biletini almayı unutma.
21: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
23: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
24: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma

0: sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
5: hep edin, havada karada çekerim. Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: günde Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklam.
3: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın, BinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık BinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasına çağrıda bulunarak siber güvenliğin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Erdoğan, sanayide ve teknolojide işbirliğinde bulunulması gerektiğini söyledi. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davanın duruşması 10 Temmuz'a ertelendi. İl başkanlığı için görevlendirilen heyet göreve devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk suçlamasıyla yeni bir operasyon yapıldı. İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'nde ise yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla yürütülen soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli 4 ilde pırlanta kaçakçılığı operasyonunda ikinci dalga gerçekleştirildi. Operasyonda 91 kişi gözaltına alınırken piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lirayı aşan pırlanta ele geçirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni vergi yok, yönetilen fiyatlarda sürpriz olmaz dedi. Şimşek, Eşel Mobil'e rağmen vergi gelirimiz %56 arttı dedi. ABD Başkanı Trump, Çin ziyaretini tamamladı. Trump, İran asla nükleer silaha sahip olamaz dedi. İran'da devam eden savaş ve müzakere konusundaysa Trump, İran'ın nükleer programını 20 yıllığına dondurması benim için uygun. Ancak bu sözde gerçek bir bağlılık gerekiyor dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise, İran yönetiminin diplomasiye fırsat vermek amacıyla ateşkesi korumaya çalıştığını açıkladı. İran'ın müzakerelere yalnızca karşı tarafın ciddi olması halinde ilgi duyacağını belirten Arakçı, diplomasiye de yeniden savaşa dönmeye de hazırız dedi. İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel parkta çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. 15 yaşındaki arkadaşı da yaralandı. Olayla ilgili yaşı 18'den küçük iki şüpheli tutuklandı. Cinayetin ardından Abdülbaki'nin babasına tehdit mesajları gelmeye başladı. SRC kurye mesleki yeterlilik belgesiyle kurye faaliyet belgesi temin süresi uzatıldı. Belge işlemleri 1 Ocak 2027'ye kadar yapılabilecek. M2 Yenikapı Hacı Osman ve M6 Levent Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü metro hatlarında teknik bir arıza meydana geldi. Seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Pilot'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilot'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
13: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
12: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
13: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
14: Türksel gücünde 5G.
1: Reklam.
15: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
1: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
3: Reklam.
4: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com. Reklam.
6: Sen de katıl derim, katılım evim.
5: Reklam.
7: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam.

0: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Bu bir reklamdır.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Beşiktaş'ta Gözler Başkan Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşmeye çevrildi. İkili Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde bir araya geldi. Milli tenisçi Zeynep Sönmez Kadınlar Dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59.luğa yükseldi. Portekiz'de düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda çember aletinde ikinci olan Hatice Gökçe Emir, ritmik jimnastikte Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyasını kazandırdı.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 14.082 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 45 lira 58 kuruştan, euro 53 lira 2 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 6 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası seyir hızı düşük 1 saat 7 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası açık 24 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla etkili 38 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.509, yarım altın 21.827, çeyrek altın 10.916, gram altınsa 6.697 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Bu sebepten sen gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da gelir ecel.
0: Birazdan.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
5: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır. Setur
6: yaz show! Sonunda yaz geliyor, Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.
7: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
9: Reklam.
10: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar Bankkart.com.tr'de.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Aşkımızın ateşi bu büyülü gecede içimde, öyle sev ki beni, ölürüm elinde.
0: Birazdan reklam.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanalları.

Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.

0: geçeceksin.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz almada.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Reklam.
10: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
11: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Afacanlar Sirki Çocuk Tiyatrosu, palyaço, dans ve illüzyonun bir araya geldiği çocuklara yönelik interaktif ve eğlenceli bir sahne gösterisidir. Hem güldüren hem de öğretici bu renkli hikayeyle keyifli anlar sizi bekliyor. Etkinlik 30 Mayıs günü Malof İstanbul Moi sahnede 14 ve 15.30 saatlerinde sahnelenecektir. Biletlerinizi ayırmayı unutmayın.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
5: Bir Evim, Bir Evim, sizi düşünen Bir Evim.
6: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2.000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
7: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
11: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
1: Her dönemin en iyisi.

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?

0: elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Bu bir reklamdır.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Alem Efendi.
2: Birazdan.
3: Son bir gece daha çirkin olalım. Aynalara değil birbirimize bakalım.
2: Birazdan.
1: Reklam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Veni Vidi Göz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
9: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Reklam.

Birazdan reklam. Biz yeni sevdik, lekeleri sildik, uyguna geldik. Doğa. Temizlik doğasında var. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin. Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Reklam.
0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: zaman Söğütlü Çeşme.
1: Söğütlü Çeşme bir tek burada var. Yok mu oğlum? Nerede var başka?
0: Metrobüs son durak, o yüzden dedim.
1: Ya Ademciğim vallahi anla. Bak yemin ederim çok yoruldum. Ya sen izin kullan ya ben izin kullan.
0: Olmaz asla.
1: Güzel kardeşim. Söğütlü Çeşme başka nerede var? Bizim verdiğimiz örnekle Söğütlü Çeşme'nin ne alakası var? Ulan güzel kardeşim. Söğütlü Çeşme'yle Bahçelievlerin ne alakası var ya?
0: Yok.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınızın

0: Haberini sunar.
1: Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasındaki kritik görüşmeden ayrılık kararı çıktı. Siyah beyazlılarda ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59.luğa yükseldi. Portekiz'de düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda çember aletinde ikinci olan Hatice Gökçe Emir, ritmik jimnastikte Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyasını kazandırdı.
0: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: BIST 100 endeksi 14.103 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 45 lira 58 kuruştan, euro 53 lira 10 kuruştan işlem görüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 17 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası seyir hızı düşük 1 saat 15 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası açık 24 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 40 dakika.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.675, yarım altın 21.906, çeyrek altın 10.957, gram altınsa 6.722 liradan alıcı buluyor.
0: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul 20, Trabzon 17, Erzurum 15, Ankara ve Kayseri 19, Diyarbakır ve İzmir 26, Antalya 29, Adana 27 derece olacak.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
3: Fazla akbili olan var mı?
0: Metrobüste de olabilirsin.
4: Recep İstasyon, Avcılar Merkez.
0: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
5: Serdar Gökalp.
0: O da bu yollarda seninle.
6: O da bu yollarda seninle.
0: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bilyeste bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun sevgili dinleyenler. Ha buraya Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Bu denizde...
1: Adem Kılıçalan.
0: Ne yapıyorsun oğlum?
1: İyiyim, seni izliyorum. Sen ne yapıyorsun?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Thank you. Nasıl geçti hafta sonun?
1: Hafta sonum güzel geçti. Dinlendim.
0: Hafta sonum güzel geçti.
1: Dinlendim, evet.
0: Dinlendin.
1: Sen ne yaptın?
0: Ben de yani hafta sonu motosikletle 160 kilometre yol yaptım.
1: Nereye gittin?
0: Çıktım Şişli'den.
1: Evet.
0: Anadolu yakasında işlerim vardı. Onları hallettim. Ondan sonra sizin oralardan geçtim Şile.
1: Şile'ye gittin.
0: Evet, Şile. Oo. Sonra döndüm. Şile'ye dönerken bu böyle Sofular'dı galiba yer. İsaklı. İsaklı yolundan girdim. Ömerli'nin arkalarından Beykoz'a çıktım. Beykoz'dan aşağı indim Anadolu Fener'ine. Oradan yukarı çıktım Anadolu Hisarı'na. Oradan bir Yoros Kalesi'ne baktım. Sonra aşağı indim, sahilde oturdum. Yemek yedim, tamam mı? Sonra motora bindim. Tekrar geri dönerken bir yağmura yakalandım. Vallahi Şebnem Ferah şarkısı gibiydi bak.
1: Ama güzel, finalde yakalanmışsın.
0: 140-160 kilometre yol yaptım.
1: Bayağı yapmışsın.
0: Kaç paraya yaptın bunu peki?
1: 500.
0: Hayır.
1: 300.
0: 140 TL.
1: Aa ya. Çok iyi.
0: Köprü ve yol parası falan varsa onlar hariç ama. 140 TL galiba 160 kilometre. Evet, 160 kilometre yaptım 140 TL'ye.
1: Çok iyi.
0: Vallahi attan iyi.
1: Bence de iyi. Atın şimdi otu var, samanı var.
0: Otu var.
1: Evet.
0: 0-536-901-8902 0-536-901-8902 sevgili dinleyenler. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hani ben hep söylüyorum ben motorcu değilim diye. Motorcular doğru diyormuş, biliyor musun?
1: Niye?
0: Kaşınıyor insan.
1: O nasıl oluyor?
0: Daha büyük bir şey almak için.
1: Evet.
0: Hani motorcular gerçekten işi böyle doğru söylüyormuş yani.
1: Etmiyor.
0: Yani. Ama girmeyeceğim o işlere.

0: Ve alkışlarla çılgınlar gibi kutluyoruz efendim. Neyi kutluyoruz?
1: Tabii ki de 19 Mayıs'ı.
0: Bravo. Evet. 19 Mayıs.
1: Atatürk'ü
0: anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı ve dahilinde bulunan Gençlik Haftası dinleyen herkese kutlu olsun, mutlu olsun sevgili dinleyenlerim. Yarın yayın yok. Onun için şimdiden kutlaşalım. Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun değerli dinleyenlerim. Ben her milli bayramda söylediğim şeyi bir kere daha söyleyeyim. Bu topraklara, bu kara parçalarına, bu kara parçasına vatan dememizi sağlayan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, tüm şehitlerim, tüm gazilerim, tüm şehit ailelerime, tüm gazi ailelerime bu vatanın bir evladı olarak teşekkür ederim.
1: Teşekkürü bir borç olarak biliriz.
0: Buralara vatan dememizi sağlayan. Çünkü vatan varsa vatandaş var. Vatan yoksa sadece daş var. O da bir şeye yaramıyor. Her yer daş dolu görüyorsun yani.
1: Aynen öyle.
0: Vatan yoksa hiçbir şey yok. Ki cennet vatanım. Söylediğim gibi her milli bayramda tekrar ettiğim bir şeydir bu. Canı gönülden, canımla kanımla tüm şehitlerime, şehit ailelerime, gazilerime, gazi ailelerime hepsine selam ederim. Buralara vatan dememizi sağlayan. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun, mutlu olsun sevgili dinleyenler. Ben bir şey daha kutluyorum madem bu arada.
1: Neyi kutluyorsun?
0: Oğlum bugün ilk defa evde fiber internetten girdim.
1: Vay, fiberi en sonunda bağlattın.
0: Yani ben işler buralara kadar gelsin istemezdim ama oldu sevgili dinleyenler. Sokak kazıldı, altyapı çekildi. Altyapı çekildi. Olmayan dairelere kadar fiber altyapı getirildi kapının önüne kadar. Biz de hemen tabii zaten gelir gelmez alacaktık. Sözümüz sözdü. Ben ne dedim? Yoksa iptal edeceğiz ya da gelin altyapı yapın dedim. Sağ olsunlar. Geldiler, altyapıyı hallettiler. Dünyanın 5G'ye geçtiği bu tarihlerde ben fibere geçmiş oldum. Sevgili dinleyenlerim, artık evde fiber var. Ha, kullandıkça şey yapacağım. Ben şimdi fiberin yabancısıyım. Nasıl oluyor, fiber ne fark ediyor Adem? Ben...
1: Akıyor mu, hızlı mı?
0: Efendim?
1: Mesela bir şey açtığın zaman hızlı mı ilerliyor?
0: Bak yemin ediyorum, ne yaptım biliyor musun?
1: Ne yaptın?
0: Ben uyurken gelmişler, sağ olsun evdekiler ilgilendi. Tamam, ben uyuyordum ben. Evdekiler ilgilendi. Çekmişler, modem değişmiş falan filan o. Bir kalktım, tabii evdeki her şey internete bağlı biliyorsun. Her şeyi bağlamam lazımdı. Önce cep telefonumu bağladım. Ondan sonra televizyonu bağlayıp Kurtlar Vadisi canlıyı açtım. Tamam mı? Kurtlar Vadisi canlıyı açtım.
1: Kaç P?
0: Yani işte.
1: 1080 var mıydı?
0: Herhalde öyle, bilmiyorum yani. Kurtlar Vadisi canlıyı açtım. Baktım bir donma yok. Oh be dedim. Ondan sonra tabii yayına gelmek icap etti. Ben biraz geç yattığım için geç kalkan bir adamım. Değerli dinleyenler, ben de artık aranızdayım. Yani ben de artık fiber internetli olarak. Kaça kaç hız al? Henüz bir başvuru yapmadım. Galiba eski bağlantım aynı hızda fiber olarak yenilendi. Şimdi fiber altyapı olduğu için hani şu 1000 megabitten sonuçta yayıncı adamız lazım yani bize, değil mi?
1: Her zaman.
0: Evet, bundan sonra her pazar dinlemiş olduğunuz telefon şakalarımı cep telefonuna atıp gidip benzinciden oradan buradan yüklemeyeceğim. Ben de sizler gibi evimde rahatça internet kullanabileceğim sevgili dinleyenler. İlgilenen herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi yayında yazdım. Ben ama şimdi Twitter'dan yazdım. Twitter'dan da bir teşekkürler ilgilendiğiniz için falan yazayım değil mi?
1: Yani evet, bir yazman lazım.
0: Yazayım mı? Centilmenliğimle tanınırım ben.
1: Evet, değil ince mi? Bir mesaj.
0: Evet. Evet, sonra dur bakalım. Şöyle. Evet. Mükemmel işçilik yapılmış bu arada. Hani koruma moruma falan filan. Neyse, yani artık fiberciyim yani. Artık fiber var.
1: Hayırlı olsun.
0: Güzel. Oyunlarda akarız. Oğlum o ne ya, Fortnite'da adam beni vuruyordu. 3 dakika sonra ölüyordum ben. Yani... Öyle olur mu yani? Birini ateş ediyordum mesela, oyun bitiyordu, benim mermi gitmemiş daha. Vallahi bak öyleydi yani. Evet, günün konusu ne olsun sevgili Adem?
1: Söyle günün bakayım konusu bana. Neyi beleşe getirdiğimiz olsun.
0: Neyi beleşe getirdiniz?
1: Evet.
0: Yok ya.
1: Neyi yok mu?
0: Neyi bedavaya getiriyorsunuz ya da getirdiniz? Bir tane örnek ver bakayım.

0: Kim beğenirsem olur.
1: Mesela yolu ben bedavaya getirdim. Akbilimi evde unutmuşum bugün.
0: Korsan bindin?
1: Korsan binmedim. Rica ettim. Üstümde de nakit yoktu. O yüzden bastılar benim yerime.
0: Oğlum bu Umut Bezgin herkese bulaştırdı şu çökme işini ya.
1: Ya bilmiyorum, Umut abiden gelmedi benimkisi. Bugün doğal gelişti biraz olay. Buradan dayıya teşekkür ediyorum.
0: Dayı mı bastı senin yanına?
1: Dayı bastı. Bir tane dayı bastı.
0: Ne dedi? Para dedi. Olmaz yeğenim, alman filan mı dedi? Ne dedi?
1: Olmaz deyince bir şey demedim. Direkt sağ ol dedim. Teşekkür ettim yani. Zorlamadım.
0: Dün gece saat 3.30 falan. Bir kayıt için stüdyodan çıktım. Tamam mı? Yolda bir tane adamla karşı. Bak yine cins bir adam. Yolda bir tane adamla karşılaştım. Bak direkt böyle karşıdan. Aramızda böyle bir 10-15 metre falan var. O bana doğru yürüyor. Ben ona doğru yürüyorum. Böyle yapma. Nefret ediyorum abi. Nefret ediyorum dedi. Tamam mı? Durdum. Hayırdır abi dedim. Nefret ediyorum kardeşim. Şuraya bak. Her yer araba dolu. Nefret ediyorum vallahi dedi. Dayı ona gelene kadar neler var dedim. Böyle bana baktı. Nefret ediyorum ya dedi, gitti.
1: Öfkelenmiş.
0: Gece 3.30'da. Deliyi çekiyorum ben. Bayılıyorum biliyor musun?
1: Bir de özellikle dayılar çekiyor bizi.
0: Efendim?
1: Dayılar bizi çekiyor.
0: Vallahi yani. Adem hiç inandırıcı değilsin, kaçak bindin kesin demiş.
1: Kaçak efendim. Binmem ben, yok. Ben evet. Parasını teklif ettim, zaten yoktu ama.
0: Termosa bizim sticker yapıştırmışlar. Her yanım erkek dolu. Abi bana bunları Instagram'dan gönderin, ben de hikayemde paylaşayım. Instagram Serdar Gökalp. Instagram Serdar Gökalp sevgili dinleyenler. Maşallah Serdar. İnternet senin telefon şakalarınla dolu. Keşfete giriyorum. 4 videoda bir kesin senin telefon şakanı. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şakalarla alakalı katılımda. Seviyorsunuz, yapacak bir şey yok. Seviyorsun. Bazen şey diyorlar mesela. Abi Yusuf Yılmaz Çelik'e bir süre arama. Ya çok istiyorum da abicim, istenen bu. Yani hani bu kadar talep alan bir şey niye bitireyim abi ben? Hani neden bitireyim ben bu kadar talep alan bir şey?
1: İsteniliyor.
0: Hani evet, John Wick 1, 2, 3, 4, 5 var bir şey oldu. Recep İvedik 8 oldu filan. Hani Yusuf Yılmaz Çelik seviliyor ama şey bazen patlı. Ya abi şu internet kitlesi neyse, sarmayacağım başıma. Sarmayacağım valla. Günün konusunu söyle.
1: Günün konusu işte neyi bedavaya getirdik.
0: Efendim?
1: Neyi bedavaya getirdik.
0: Neyi bedavaya getirdin?
1: Evet.
0: Neyi bedavaya getirdin? Ben... Ama ben konu dışı kaldım.
1: Ya hiç olmadı mı hayatım boyunca? İllaki olmuştur ya.
0: Neyi bedavaya getirdim? Düşünmem lazım. Aa, mousepad.
1: O nasıl oldu?
0: Masa boy mousepad var, masa boy. Aradım bulamadım. Çok böyle büyük ama. Hani büyük var internette de o benim aradığımdan yok. Çok böyle büyük. Bir gün bir arkadaşla oturuyoruz. Böyle halı gibi bir şey var böyle şeyin arkasında, bilgisayar kasasının arkasında, böyle katlamış böyle kocaman. Bu ne oğlum dedim, toz toprak için dedim. Ya o mousepad abi çok büyük, o bana gerek yok dedi. O dedi mimarlar mühendisler içinmiş o dedi. Aç bakayım dedim, vallahi aradım.
1: Tam istediğin gibi.
0: Aldım getirdim. Evet bu yani. Tesbih ve güneş gözlükleri mi? Bir dakika, kimse kıpırdamasın. Bir dakika. Heh, buradaymış. Tamam. Bugün bir birisiyle beraberdik, o da koleksiyonerdi. Hani söyleme sahip Ademciğim. Koleksiyonun belki de en değerli parçası şu, bugün elimde.
1: Çok güzel parlıyor.
0: Gözüküyor mu oradan?
1: Evet.
0: Yani belki de en değerli parçası bugün elimde. Biriyle konuşmuştuk daha önce de, ona gösterecektim. Görüşemeyeceğiz de boşu boşuna çıkarttık. Elemanı yani yerinden. Bizde bedava bir şey yok abi demiş efendim. Vardır ya bir şey. Bak ben mousepad'i getirmişim işte bedava.
1: İlla ki olmuştur bence.
0: Evet. Neyi beleşe getirdiniz sevgili dinleyenler? Neyi beleşe getirdiniz? Bir tek bir şey atıyorsunuz ama. 0536-901-8902. 0536-901-8902 sevgili dinleyenler. Neyi beleşe getirdiniz? Neyi beleşe getirdiniz? Buyurun yapıştırın bakalım. 536-901-8902. Alo. Ben Vahiy. Alo. Alo. Abi beni at ısırdı yazmış.
2: Aradığınız kişi şu anda meşgul.
0: Tamam peki. At ısırması.
1: Acıtır.
0: Seni de ısırmıştı galiba değil mi at?
1: Evet, küp şeker veriyordum, beni kıtlamıştı.
0: Bir de yalamış mıydı, bir şeydi seni?
1: Yalama olmadı, yok.
0: Nasıl olmadı yalam?
1: Deli değdi ama öyle tam anlamıyla bir...
0: Nereye? Nereni yaladı?
1: Elime değdi.
0: Eline?
1: Evet.
0: Anlıyorum.
1: Dili elime değdi.
0: Dili elime.

0: Elime dedi de hem ben yandım hem kendi. Arabayı. Araba nasıl bedavaya gelir ya?
1: Evlenmiştir. Kayınpederi almıştır.
0: Ya hemen bak Adem'i görüyor musun? Bak hemen bir çökme işleri var yani.
1: Araba kaynanası nasıl olabilir.
0: Kaynanası mı?
1: Evet ya da eşinin bir mal varlığı vardır.
0: Mal varlığı.
1: Bilemedim.
0: Bakayım. Araba diyor bedavaya geldi diyor. Alo. Alo. Alo.
2: Alo.
0: Alo abi selam.
2: Aleyküm selam.
0: Arabayı bedavaya getirmişsiniz ama telefona kıyamamışsınız galiba. Hala duruyor yani bir.
2: Abi ya.
0: Abi nasıl bedavaya geldi araba?
2: Araba abinin benim amcam Almanya'da oturuyor.
0: Evet.
2: Ona söyledim ben direkt.
0: Hı.
2: Onun için oradan direkt bedavaya geldi.
0: Almanya'dan buraya sana araba mı getirdi?
1: Çikolata gibi sanki anlatıyor.
2: Aynen 2 seneliğine.
0: 2 seneliğine araba getirdi Almanya'dan evet. Buraya. Bunu yayında söylemen hiç hoş olmadı çünkü yasak yani oradan getirince. 2 sene ya. Getirenden başka ruhsat sahibinden başka birisi kullanamıyor 2 sene haberin olsun.
2: Tamam abi.
0: Yani bilgin olsun. Ne oldu çöktü değil mi bütün hayaller?
2: Evet.
0: Araba dedi. Tamam bende de şöyle bir olay var abi. Ben de arabayı bedavaya getirdim Adem bende.
1: Nasıl?
0: Ben. Abi şöyle oldu benim. 2003 model o tarihte sıfır almışız bir tane araç. Kardeşimin. Kardeşim artık kullanmıyor o aracı. İşte kendisi yurt dışına gitti geldi falan filan. Şimdi başka araç var şu an kardeşimde. Bu da 2003 model. Hani biraz talihsiz bir araba. 11 tane hasar kaydı var. Ama hep park halinde çarpma, park halinde çarpma, park halinde çarpma. 2003 model değişen araba. Mi? Ya çarpma abi işte park halinde çarpma. 2003 model henüz daha 160 binde. Kilometre de bir şeyde. Şimdi satsam bedava paraya satılacak. Arabanın evveliyatını da biliyorum hani sıfırından beri bizde hiçbir sorunu yok. Sadece talihsiz bir araba. Hep durulan yerde çarpmışlar işte. Farı değişmiş, tamponu değişmiş, farı değişmiş, tamponu değişmiş. Ben de kardeşime dedim ki ya boş ver bu arabayı satıp zaten ne yapacağız? Ben dedim bunu kamp aracı yapayım dedim. Tamam abi dedi. Ben de bedavaya getirdim o arabayı. Hem de benimki Türk plaka senden daha karlıyım yani.
2: Aynen abi.
0: Yalnız şöyle bir olay var. 7 aydır falan kapının önünde duruyor. İnşallah yani lastik mastik falan filan indirmez artık ya. Bayramda onu ben bir halledeyim. Neredensin sayın abim sen?
2: Balıkesir.
0: Balıkesir'in neresinden?
2: Merkez.
0: Merkez. Ne iş yapıyorsun?
2: Okuyorum abi ben daha.
0: Okuyorum ben daha diyorsun.
2: Aynen.
0: Nerede okuyorsun?
2: Lise.
0: Lise mi?
2: Evet.
0: Amcan araba getirmiş falan filan. Hayırdır?
2: Son sınıf abi ben 18 yaşındayım.
0: Ehliyetin var mı?
2: Var.
0: Allah Allah lisede nasıl ehliyet var ya?
2: İşte ben Ocak'ta doğdum.
0: Kaç sene kaldın oğlum bırak bu işleri.
2: Yok abi kalmadım ya direkt.
0: Adem hesap yapıyoruz. Lise 3'te 18 mi oluyor? Lise 3'e giden ehliyeti oluyor mu daha doğrusu?
2: Lise son abi 3 değil.
0: Ta lise son pardon bizim zamanımızda lise son lise 3'tü abicim. Hiç hazırlık falan okudun mu?
2: Evet bir sene hazırlık okudum.
0: Bir sene de hazırlık okumuş. Hesapla Adem.
1: Kaç yaşında ilk okula başladın?
2: 6.
0: Oğlum bir dakika dur. Yaşı ne yapacaksın oğlum?
1: Biz 7'de başladık.
0: Ben de 6'da başladım.
1: 6'da?
0: Evet.
1: Bilmiyorum ben 7.
0: Yok ben 6'da başladım. Onun için benim bütün okul arkadaşlarım 81'lidir. Ben 82'liyim mesela.
2: Abi sticker göndersen arabaya.
0: Sticker gönderirsen arabaya. Bir dakika dur ama seni bulma. Kapatınca bana yaz.
1: Buldum.
0: Vallahi tamam. Sen buldun mu?
1: 0153.
0: Doğru mu numara o mu?
2: Evet aynen.
0: Tamam sıfır. Bu kardeşe sticker gönder. Tamam.
1: Tamam.
0: Görüşürüz kardeş. Abi, kolay gelsin. Ne yaparım?
2: Instagram'dan etiketlerim seni.
0: Etiketle. Kolay gelsin öpüyorum. Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Vay be millet arabaları falan bedavaya getiriyor. Biz suya bile para veriyor. Vallahi ben de değerli dinleyenler bedavaya getirdim. Ama galiba bana biraz masrafı olacak o arabanın. Çünkü ben kamp için toplayayım diyorum. 7 aydır falan şeyde. Durduğu yerde duruyor. Zaten en son akü makü falan bitmişti. Çalışmıyordu. Hani birazcık uğraştırmak lazım. Ya da satsak mı arabayı ya?
1: Ama ona niyetlendim bence satma.
0: Bir de 11 tane hasar kaydı var oğlum. Kime satayım yani onu?
1: Evet yani sen kullan.
0: Hani hiç kimseye o araba 3 kere 5 kere zincirleme kazaya girmemişe inandıramam yani. Hiç. Ne güzel. Bir de iş bilmezdik. Farları değiştirmişler yangın hasarı yazmışlar. Aradan geçmiş 10 sene şimdi kimi neye itiraz ediyorsun bile yani. Yok bizim gibi şu dünyada söylemeye utandım. Neler adadım sana. Hadi gel Aram vereceğiz oğlum.
1: Bir ara verelim, gelelim.
0: Tamam.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
0: Reklam.
3: Paraflay'ın katkılarıyla
4: güzellikler dünyası.
5: Parafla Sırbistan Niş'teyiz. Niş, Sırbistan'ın en eski şehirlerinden biri olarak köklü tarihiyle öne çıkar. Roma döneminden izler taşıyan şehir, aynı zamanda Büyük Konstantin'in doğum yeri olarak bilinmekte. Niş Kalesi ve ünlü Kafatası Kulesi, şehrin tarihine ışık tutan önemli yapılar arasında. Canlı çarşıları, geleneksel restoranları ve samimi insanlarıyla Niş, ziyaretçilere otantik bir Balkan deneyimi sunmakta. Şehirde dolaşırken, geçmişle bugünün iç içe geçtiği güçlü bir kültürel atmosfer hissedilmekte.
3: Paraflay'ın katkıları.

0: Serdar Bey selam. Yarın kutlamadan sonra sizin yanınıza gelebilir miyiz? Abi ben yarın yokum diye biliyorum. Yarın yokuz biz değil mi?
1: Yarın yokuz evet.
0: Evet yarın yokuz ve gizli patron Adem az önce konuştuk. Benim ne zaman olmadığımı soruyor. Ben gerçekten bilmiyorum. Şimdi ben normalde efendim cuma, pazar ayın 25'i yani pazartesi, salı yayınımı yaparım diyordum. Yapma dedi bana Adem, al bu gözünüzün önünde. Var mıyım yok muyum ben bayramda?
1: Bayram haftası sevgili Serdar Gökalp dinlenecek.
0: Komple yok muyum ben?
1: Komple yoksun.
0: Bir gün geleydim ya.
1: Dinlen.
0: Vallahi mi diyorsun?
1: Vallahi diyorum.
0: Oğlum pazartesi geleyim işte, salıdan sonra gideyim.
1: Dinlen.
0: Çarşamba
1: dinlen.
0: Değil mi bayram?
1: Birleştir işte, dinlen.
0: Bayram çarşamba değil mi?
1: Çarşamba.
0: Tamam pazartesi yayınımı yapayım, bir daha gelmeyeyim ben.
1: Yok sen dinlen.
0: Pazartesi de gelmeyeyim.
1: Dinlen evet.
0: Allah Allah, ciddi misin? Oğlum çok ani oldu, dur.
1: Bu sefer ciddiyiz.
0: Gelmeyeyim yani.
1: Evet gelme.
0: Niye gelme, ne yapacağım benim, burada beni niye istemiyorsun sen? Ne yapacaksın sen burada? Hani anayı babayı evden göndermeye çalışan liseli gibisin şu an.
1: Şirket içi bilgileri paylaşamam.
0: Tamam o zaman ben ne zaman, ta 25'inde gidiyorum, ta ayın 1'inde mi geliyoruz?
1: Tam maaş günü buradasın işte, ne güzel.
0: Ne günü?
1: Maaş günü.
0: Allah Allah. Ben.
1: Evet.
0: Tamam peki. O zaman sevgili bana sor mesela, bayramda var mısın sen de?
1: Bayramda var mısın?
0: Ben bayramda yokum. O neydi ya? Ben bayramda yokum muydu? Bayramda ben yokum muydu?
1: Ben bayramda yokum.
0: Yok bence şeydi. Bayramda ben yokum. Buydu.
1: Bence ben bayramda yoktum.
0: Bayramda ben yokum. Operasyon olur bayram. Bari Adem yayın ya. Sen peki sen ne ayaksın? Sen kimsin? Sen
1: yani
0: ne yapıyorsun?
1: Şirket içerisindeki gelişmeleri paylaşamam. Bunlar özel şeyler.
0: Anladım. Peki. Evet. Tamam. Tamam sevgili dinleyenler. Ben vallahi bak gözünüzün önünde. Tamam hadi salıyı eyvallah da pazartesi gelir yayınımı yaparım diye düşünüyordum. Gelmeyin dediler efendim. Gelme dediler. Ne yapayım, yapacak bir şey yok. Gelmiyorum o zaman. Cuma günü vedalaşıyoruz doğru mu? Bir hafta yokuz sonra.
1: Cuma günü seni bir evet izne ayırtıyoruz.
0: Evet yarın da milli bayram efendim. Onun için yarın da yayın yok galiba, doğru mu?
1: Evet öyle yarın mi? Da yok.
0: Ciddi misin?
1: Ciddiyim, yarın da yok.
0: Bileydim gelmezdim ben bugün. Perşembe cuma gelirdim ben.
1: Ama yani böyle oldu, yapacak bir şey yok.
0: Nasıl böyle oldu? Çarşamba günü beraber gelelim motorla. Ama yok yok günü. Ben seni almam, yok yok.
1: Ben ağırım, ben düşerim.
0: Ben bir de iki kişi kullanmıyorum moto, prensip.
1: Evet 90 üstüyüm ben, problem çıkıyor.
0: Kullanmıyorum bak ne zaman şeyden Elmadağ'dan yukarıya Taksim'e çıkıyorum. Bir hanımefendi bana şey dedi mesela. Pardon şuraya yukarıya kadar beni de bırakır mısınız dedi. Bilerek zaten almam da, kaskınız var mı dedim. Yok dedi, özür dilerim kasksız alamam dedim. Kask olsa da almazdım ama.

0: söyleyeyim. Ben çünkü seyrettiğim haberlerden, duyduğum şeylerden, onlardan, bunlardan, şunlardan dolayı sevgili dinleyenlerim, bir dönemdir otostopçu almıyorum. Geçen gün yayında da muhabbet oldu. Benim en eğlendiğim olaylardan bir tanesi, İstanbul'u bilmeyenler için söylüyorum, Yıldız'dan, hani Barbaros Bulvarı'ndan yukarıya doğru çıkarken, Barbaros Bulvarı'ndan yukarıya çıkarken köprü bağlantı sapağında kesinlikle 1, 2, 3, 5 öğrenci olur kardeşim. Kesinlikle olur yani. Benim en büyük eğlencem, en büyük sohbet, böyle hobim oradan geçerken öğrencileri almaktı. Alıyordum, karşıya geçiriyordum, geçer geçmez bırakıyordum zaten. Amaçları köprüyü geçmek çocukların. Ama seyretmiş olduğum haberlerden ötürü ben artık otostopçu almıyorum madem.
1: Hani, biraz maalesef öyle durumları yaşadığımız için maalesef, insanlar düşünüyor.
0: Yani iyi niyet suistimal edildiği için, hani yok canım bu yapmaz dediğimiz herkes bir şey yaptığından dolayı ben artık yapamıyorum sevgili dinleyenler. Sizi bilmiyorum yani, alıyor musunuz otostopçu ama. İyi günler, Serdar Bey ile iletişime geçmek istemiştim. Oğluma şaka yaptırmak için, yardımcı olursanız çok sevinirim. Serdar ben efendim, buyurun. Ben geçtiniz iletişime. 530-280-00-00. Bayram haftası telefon şakası yok. Kendime izin veriyorum değerli dinleyenlerim. Bayram haftası telefon şakası yayınlamayacağım. En baştan söylüyorum yani. Bari onun stresini yaşamayayım ya.
1: Dedik bir kafa izni, bir rahatla.
0: Ben evet.
1: İhtiyacım var.
0: Biz ne yapacağız çalışırken? Tek eğlencemiz sendi işte. Yıllarca beni böyle yediniz. 20 sene falan bayram seyran çalıştırdınız hep beni. YouTube Serdar Gökalp. Bütün telefon şakalarını liste yapsan 2 gün arka arkaya dinlersin herhalde diye düşünüyorum. Yani herhalde dinlersin.

0: Buradan bahsediyor. Orada çalışan genç arkadaşlar bayram süresince yayın yapsa keşke demiş efendim. Keşke efendim, yüzleri burada. Keşke. Nerede? Nerede?
1: Çok isteriz.
0: Ya oğlum hadi oradan.
1: Ben artık yaşlıyım.
0: He, sen gençler adına söylüyorsun.
1: Ben gençler adına söylüyorum.
0: Valla Murat Bey galiba. Siz de aynı fikirdeyim. Bak mikrofon açık. Yüzlerine karşı söylüyorum. Nerede efendim? Nerede? Keşke yani yayın yapsalar da biz de bayramda oraya buraya giderken arasak bize selam söyle desek. Keşke yani.
1: Keşke, ne güzel
0: nerede
1: olurdu.
0: Nerede? Nerede YouTuber olmak varken? Nerede? Bir inat yüzünden parmak ameliyatımı bedavaya getirdim. Parmak ameliyatı.
1: O nasıl oluyor?
0: Parmaktır inşallah.
1: Ayak mı el mi?
0: Efendim?
1: Ayak mı acaba el mi?
0: Ayak mı el mi? Bir arayalım, evet. Soralım.
1: Nerenin? Hangi parmak? Baş parmak mı?
0: Nerenin parmağı bu? Değil mi? Evet.
1: Kimin parmağı var bu işte?
0: Evet. Dur bakayım. Dur bakalım şuradan. Pamela. Ayrılamayız biz işte.
2: Alo.
0: Alo.
2: Merhaba.
0: Merhaba abi, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim abi, sen nasılsın?
0: Ben deyim, teşekkür ederim. Parmak değil mi bu eve? Bir parmak bu yani.
2: Abi şöyle.
0: Abi şöyle dediğine göre değil galiba parmak.
2: Yok abi öyle. Şimdi tekstil hattında çalışıyorum. Çalışırken iş makinesinin iğnesi parmağımın içine kırıldı.
0: Geçmiş olsun sayın abim.
2: Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Ondan sonra devlet hastanesine gittim. Film çektiler içindeki sektörü şey yine belli oldu. Hı. Ama dedi ki burası dedi şey yapmıyor. Pratik cerrah gidiyor, özele gidecektim. Ben de kalktım özele gittim. O zaman işte 10 bin lira talep ettiler iğne çıkarmak için. Hı. İş kazası falan dedim. %10 indirim indirdi. 9 bin liraya anlaştık. 9 bin liraya ödedim. Yukarı çıkardılar beni. Ondan sonra...
0: Nasıl bedavaya geldi abi?
2: Şöyle abi... bana kıyafet falan giydiler. Doktor dedi 10 dakika sonra sizi çağıracak. Hı. Ondan sonra ben de dedim ki tamam bekliyorum. Bir saat bekledim. Doktor gelmedi. Ondan sonra dedim nerede? Dedi ki başka bir operasyona gittik. Biraz daha bekleyin. Biraz daha bekledim. Sonra yarın saat sonra yine gelmedi. Ben de gittim işlemleri iptal ettim. Paramı geri aldım. Çıktım hastaneden.
0: Şey olmadın mı yani? Ameliyat olmadın mı?
2: Şöyle abi, eve gittikten sonra bir soğan tüpe koydum. Ondan sonra soğan şişti. Parmağımı sardım.
0: Evet.
2: Ondan sonra iğneyi çekti. İğnenin ucu.
0: Ya ben ameliyatı bedava olduğunu zannettim. Tamam, sen kendi kendini tedavi
2: aynen,
0: etmişsin.
2: Aynen, ben kendimi bir inat yüzünden yani parayı geri alıp iğneyi kendim çıkardım.
0: Sağ ol kardeşim, teşekkür ederim. Geçmiş olsun.

Öpüyorum seni. Bay bay, görüşürüz. Alo. Allah Allah, gitti adam ya. Alo. Gitti adam.

0: Forma verecektiniz. Sayıyorum bugün 10. gün. Abi gözünüzün önünde hemen Sarıyer Kola'dan Hüseyin'i arayalım. Canımız yerimiz Hüseyin'i arıyor. Arıyorum, tamam mı? Direkt arayayım mı cep telefonundan?
1: Direkt arayalım.
0: Hatta şöyle, santralden bile değil. Kendi cep telefonumdan arıyorum. Telefonu da Apollo'ya alıyorum. Gözünüzün önünde soruyorum şimdi. Sarıyer Kola'ya soracağım şimdi. Bir dakika dur. Dur. Aldım Apollo'ya.
2: Alo.
0: Alo.
2: Alo.
0: Hüseyin'im ne yapıyorsun?
2: İyi abi, çok şükür. Şu anda Ankara'dayım.
0: Oo, neredesin Ankara'da?
2: Şu anda Aspava yiyoruz. Bir yere geldik ama yeri tam bilmiyorum. Emek sanırım.
0: Bensiz.
2: Aa, senle de geliriz inşallah.
0: Aşk olsun. Bensiz, bensiz. Vallahi bunu yazdım Hüseyin be.
2: 19 Mayıs vesilesiyle geldik. Ailecek geldik. Seninle de geliriz inşallah abicim.
0: İnşallah Hüseyin'im. Hüseyin, bana bir haftadır sorular var. Ama hani 10 gün diye sayıyormuş insanlar. Hani bugün 10. gün. Hadi dağıtıyor musunuz, dağıtmıyor musunuz? Ben de dedim ki valla Sarıyer Kola'dan bir dedim Hüseyin'i dedim arayayım, sorayım. Hüseyin, forma dağıtmaya başlayayım mı bu akşamdan itibaren?
2: Tabii tabii, başlayabiliriz.
0: Başlayabiliyor muyuz bu akşamdan itibaren?
2: Başlayabiliriz. Sadece şey, araya bayram girecek biliyorsun. Tamam. Hani kargo firmaları çalışmıyor.
0: Tamam.
2: Bayramda. Onun dışında bir sorun yok. Sadece gecikmeli olabilir. Ama başlayabiliriz, dağıtabiliriz.
0: Ya ben bir de şey dedim insanlara. Sağ olsun, ben dedim TC kimlik numaramı gönderdim. Onlar dedim tişört sayısı zannetmişler. Onun için hazırlamaya çalışıyorlar dedim.
2: Sağ olsunlar. Oldukça var, evet. Sarıyor abi.
0: Peki. Teşekkür ederim Hüseyin. Bu geceden itibaren başlıyorum milli takım forması dağıtmaya.
2: Tabii tabii, başlayabiliriz.
0: Eyvallah, teşekkürler. Tamam. Görüşürüz Hüseyin'im. Afiyet olsun, tamam. Selamlar.
2: Aleykümselam, görüşürüz, kolay gelsin.
0: Eyvallah, sağ olsun. Evet, böyle şeyleri bilerek yayında arıyorum.
1: Hayır diyemezsin.
0: Tamam, değerli dinleyenler, mevzu başlar. Sarıyer Kola sponsorluğunda Serdar yayında da bu geceden itibaren milli takım tişörtleri dağıtıyoruz ve kulağınızda duydunuz yani. Sayısı tamamen bana kalmış. Serdar Trafik'te de aralarda veririz. Şimdi mesela haberi şimdi aldık, şimdi verelim derim ama bunu, işin raconu Serdar yayında da açalım. Hani yarından itibaren haftada bir iki tane Serdar Trafik'te dinleyicisine de veririz sevgili dinleyenler. Ama bu geceden itibaren milli takım tişörtlerini dağıtmaya başlayacağız. Hüseyin'in söylediği gibi araya bayram girecek. Hani tişörtü bugün kazanan ne olur yarın beklemesin ama. Olur mu? Hani kargo firmaları çalışmıyor dedi, biliyorsunuz. Anlaşmalı oldukları yerler var zannediyorum. Bu sebeple hani ben dağıtmaya başlayacağım. Bayramdan sonra gelir tişörtler. Yani milli maçımız da üstümüzde olur sevgili dinleyenler. Hafta içi her gece saat 22'de Serdar yayında Alem FM'de. Milli takım tişörtleri de bu geceden itibaren. Sarıyer Kola'ya da teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Evet. Ne yapıyoruz, ara mı veriyoruz Ademciğim?
1: Bir ara verelim, gelelim.
0: Tamamdır, peki. Reklam.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu, senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Binacele kılçık koy.

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
6: Faruk Vatan'la farklı kültürlerden seçilmiş güçlü bir repertuarla hüzünden coşkuya uzanan bu etkileyici program, alışılmışın dışında tarzı ve tecrübeli bir tenörün yorumuyla dinleyicilere unutulmaz bir gece vaat ediyor. Bu konser için 31 Mayıs Dorok X'ler Kadıköy'de saat 21.30'a biletinizi almayı unutmayın.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Abi tişört dağıtıyordun zaten. Ben anlamadım ki ne oldu? Ya bu milli takım tişörtü. Milli takım forması, milli takım tişörtü. Sen ne dersen yani. Bir yarım kollu milli takım tişörtü. Ya bende bir tane var geldi. Ben şöyle yapayım. Onu ben giyineyim de paylaşayım işte yayında dağıttığımız milli takım tişörtümüz diye. Görmüşsünüzdür değerli dinleyenler. Televizyonda sağda solda görmüşsünüzdür. Sarıyer Kola'nın bizim futbolcuların üzerinde de görmüş oldunuz. Değil mi?
1: Evet.
0: Milli takım tişörtü değerli dinleyenler. Ben giyineyim de bir fotoğraf paylaşayım yarın filan.
1: Paylaş örnek olarak görelim.
0: Evet evet ben giyineyim de bir fotoğraf paylaşayım yani. Maçta hepimizin üstünde olsun. Sende var mı tişört?
1: Bende henüz yok bekliyorum.
0: Hadi size kolaylık güzellik yapayım. Burada kimler şey kaç kişiyseniz bedenlerinizi söyleyin bana da. Tamam mı?
1: Çözelim.

0: Daha bedenlerinizi söyleyeyim bana. Ben yanımda da bir koli içecek göndereyim size.
1: Benim bedenimi biliyorsun zaten.
0: Efendim? Senin bedenini biliyorum ben, evet.
1: Evet, görüyorsun her gün.
0: Larsın değil mi sen?
1: Yani bilmiyorum. Gözün ne diyor mesela benim bedenim için?
0: Ben gazulet diyor.
1: Senin. Gazulet.
0: Evet yani.
1: Öyle bir beden varsa olur.
0: Gazulet beden.
1: Olur, gazulet beden.
0: Tamam. Gidemezsin hiçbir yere, zor. Kaçamazsın. Milli takım tişörtünü duyunca herkes gazoz hayranı oldu valla. Değerli dinleyenler, Serdar yayında da kusura bakmayın. Bunu açılışı Serdar yayında da yapacağız değerli dinleyenler. Ondan sonra işte haftada bir, haftada iki falan Serdar Trafik'te de veririz milli takım tişörtünden. Canınız sağ olsun, ama lütfen açılışı bu gece Serdar yayında da yapacağız. Hani şimdi vermeyelim.

0: Şampiyonunuz kutlu olsun. Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Ya teşekkür bile edemiyoruz abicim vallahi yani. Tuttuğumuz takım şampiyon oluyor, birisi kutluyor mesela. Teşekkür ederim diyorum. Seni böyle bilmezdik diyorlar mesela. Yani vallahi bak.
1: Teşekkür etmesin mi yani adam?
0: Evet adam, yani Galatasaraylısın, tebrik ederim diyor mesela. Teşekkür ederim diyor. Tarihi eser kaçakçıymışız gibi davranıyorlar mesela. Sen de mi? Hiç beklemezdim senden filan diyor. Yani. Ama bizim dünyada maalesef öyle bir şey var. Herkes seninle aynı fikirde olsun. Herkes seninle aynı takımı tutsun. Herkesin adı aynı olsun. Herkes aynı yapsın filan. Sonra diyorlar ki mesela bütün insanlar aynı. Sen istiyorsun aynı olsun. Yani. Son dönemlerde hiç gülemiyordum. Sizin telefon şakalarıyla tanışınca gülme. Sağ olun, teşekkür ederim. Şakalardan sonra çok gülmek istiyorsan bir de aşağıdaki yorumları oku. Abicim emniyeti etiketleyip şikayet ediyor ya adam. Bu nasıl bir boş, bu nasıl bir işsizlik ya?
1: Ne diye? Yani bir...
0: Gerçek zannediyor beni. Sağ solu arayıp tehdit ediyorum. Gerçek tehdit edip yayınlıyorum zannediyor.
1: Değişik kafa.
0: Adam yazıyı da okumuyor. Yani okuma yazması olmayan cehalette bir adam bu lafları zaten anlamayacaktır. Eyvallah da. Lan bir akraban falan da mı yok ya? Orada yazıyor yeni telefon şakası, yanıyorum YouTube kanalında. Yazıyor orada yani. Okuman yazman yok da hani nasıl giriyorsun Instagram'a, nasıl bakıyorsun TikTok'a? Ya polisime, jandarmama selam ederim. Görüyor musun bunu bak, nelerle uğraşıyorlar yani. Vallahi gereksiz bir değil iki değil. Bizim çocuklara söylüyorum, gördüğünüz zaman hiç affetmeyin abi, hemen uzaklaştırın, hemen gönderin diye, ama emniyeti etiketleyip şey yazmış ya. Bu arkadaş niye işte bu bilgileri nereden buluyor? Yarın öbür gün beni de arayıp tehdit ederse diye korktum filan. Allah Allah yani. Vallahi billahi. Gerçi böyle hani bize büyü yaptılar, bizi üfler misiniz diye gelen adam vardı. Bunlara şaşırmamak lazım. Ama neyse ya, işin özü o. Yani çok gülmek istiyorsanız şakayı dinledikten sonra altındaki yorumlara da bakabilirsiniz. Sıkıysa beni ara filan. Ya benim ne işim olur seninle ya. Sıkıysa beni ara yazmış. Lan para verseler aramam seni canım abim ben. Ya ben... ne işim olur benim seninle, çok affedersin de yani. Birilerinin bunlara bir şey demesi lazım Adem yani. O biri ben olmayayım istiyorum ama dur nereye kadar ya?
1: Biraz daha sabır, galiba sosyal medyaya senin dediğin gibi bir kimlik numarasıyla giriş olacak gibi duruyor.
0: Yıllar önce söyledim, linç ettiler beni. TC kimlik numarasıyla girilsin dedim. Yemediğim, işitmediğim hakaret kalmadı. Yani yıllar önce söyledim. Bence geç bile kalındı. Kimse kusura bakmasın vallahi,
1: evet, bence de.
0: Bence geç bile kalındı. Çünkü Adem Kılıçalan kanlı canlı duruyor. Serdar Gökalp kanlı canlı duruyor. Ne dersek bizi bağlar. Benim dediğim beni bağlar, onun dediği onu bağlar. Yarın yayında burada nerede olduğu belli. Benim aynı şekilde. Abi adamın demediği kalmadı, bir bakıyorsun atına ters binen kovboy. Kim abi bu adam ya? Kim kardeşim bu adam ya? Bilemedim yani. Ne oldu, saat başı arası mı?
1: Biz saat başı arası verelim.
0: Bir saat başı arası sonra geliyoruz sevgili dinleyenler. Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır.
3: Lazım olduğunda hemen çekerim.
4: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Gümüş suyu halıda modernden klasiğe, retrodan geometrik desenlere kadar birçok seçenek yeni sezonda sizi bekliyor. Gümüşsuyu.com.tr'yi ya da mağazalarımızı ziyaret edin, evinizin havasını hemen değiştirin. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Reklam.

0: saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine çok, mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok...

daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji...

0: 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasına çağrıda bulunarak siber güvenliğin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Erdoğan, sanayide ve teknolojide işbirliğinde bulunulması gerektiğini söyledi. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davanın duruşması 10 Temmuz'a ertelendi. İl başkanlığı için görevlendirilen heyet göreve devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk suçlamasıyla yeni bir operasyon yapıldı. İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'nde ise yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla yürütülen soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli 4 ilde pırlanta kaçakçılığı operasyonunda ikinci dalga gerçekleştirildi. Operasyonda 91 kişi gözaltına alınırken piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lirayı aşan pırlanta ele geçirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni vergi yok, yönetilen fiyatlarda sürpriz olmaz dedi. Şimşek, Eşel Mobil'e rağmen vergi gelirimiz %56 arttı dedi. ABD Başkanı Trump, Çin ziyaretini tamamladı. Trump, İran asla nükleer silaha sahip olamaz dedi. İran'da devam eden savaş ve müzakere konusundaysa Trump, İran'ın nükleer programını 20 yıllığına dondurması benim için uygun. Ancak bu sözde gerçek bir bağlılık gerekiyor dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise, İran yönetiminin diplomasiye fırsat vermek amacıyla ateşkesi korumaya çalıştığını açıkladı. İran'ın müzakerelere yalnızca karşı tarafın ciddi olması halinde ilgi duyacağını belirten Arakçı, diplomasiye de yeniden savaşa dönmeye de hazırız dedi. İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel parkta çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. 15 yaşındaki arkadaşı da yaralandı. Olayla ilgili yaşı 18'den küçük iki şüpheli tutuklandı. Cinayetin ardından Abdülbaki'nin babasına tehdit mesajları gelmeye başladı. SRC kurye mesleki yeterlilik belgesiyle kurye faaliyet belgesi temin süresi uzatıldı. Belge işlemleri 1 Ocak 2027'ye kadar yapılabilecek. M2 Yenikapı Hacı Osman ve M6 Levent Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü metro hatlarında teknik bir arıza meydana geldi. Seferler gecikmeli olarak yapılıyor.
2: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Kandırdım.
1: Nazlı Yari sonunda çılgın sözlerle Adem.
2: Çok güzel bir şey söylemiş Kenan abi.
1: Bazı şarkı sözleri çok böyle duvarlara yazılacak sözler mesela, değil mi?
2: Şarkı mesela eğlenceli ama damar.
1: Söyle bir tane örnek.
2: Serdar Ortaç'ın şarkıları öyle, senin dediğin gibi.
1: Oğlum benim önümü bana niye verdin?
2: Ama şarkıyı şu an hatırlayamadım.
1: Hmm. 11 Mayıs pazartesi yayınını izledim. Sana selam gönderiyorum. Instagram'dan yazdım ama mesajım ulaşmadı sana. Selam efendim, sağ olun, teşekkür ederim. Aleyküm selam. Sağ olun, teşekkürler.

0: Neyi bedavaya getirdiniz sevgili dinleyenler? Neyi bedavaya getirdiniz sevgili dinleyenler? 0536 901 8902 0536 901 8902 sevgili dinleyenler. Neyi bedavaya getirdiniz? Buyurun bakayım. Örnekleri verdik. Ben mousepad'i bedavaya getirdim. Arkadaşımdan çöktüm. Sen neydi?
1: Ben yola geldim. Yolu bedavaya
0: evet,
1: getirdim.
0: Yolu. Bugün Adem'in yerine bir dayı basmış Akbil'i.
1: Dayı bir de abi, bir tane abi sağ olsun.
0: İki kere bir de.
1: İki kere.
0: Allah Allah.
1: Tek de değil, iki kere.
0: Sen bildiğin bunu kapı haline getir. Meslek kapısı
1: gibi. Hatta bir şey diyeyim mi? Üç.
0: Üç mü?
1: Otobüs. Otobüs. Metro. Marmaray.
0: Bu şey gibi. Otobüs, kamyon, minibüs, jeep, bip, bip.
1: Yani ortalama bir 100 lira... Evet, sağ olsunlar, yardımcı oldular.
0: 100 lira, ya 100 lira.

0: Kardasın yani.
1: Ama ben de yarın fazla fazla basarım yani.
0: Eminim öylesindir. Eminim yani. Köprü ücretini bedavaya getirin. Nasıl yaptın onu? Plaka mı saklıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hemen ihbar ederim.
1: Suç.
0: Hemen ihbar, herhalde canım. Hemen ihbar ederim yani.

0: Abi hiçbir şey bedavaya getiremiyorum. Hiç uyanık değilim. Değil ki zaten, getirmek lazım. Evet yani bedavaya. Değil mi?
1: Ya hepsi, her şey değil bence.
0: Yurt dışından yaptığım alışverişle aldığım Bluetooth ses sistemi. Bluetooth çalışmıyordu. Parayı iade ettiler. Jack girişiyle kullanıyorum. Bedavaya geldi sayılır. Araba yıkamayı hep bedavaya getiriyorum.
2: Gel gel gün ışığım gel. Gel çok karışığım gel.
0: Bayramda Japonya'ya gidiyorum. Uçak biletini kardeşim aldı, bedavaya getirmiş oldum. Japonya paradır ha. Bir baksana Japonya uçak bileti ne zaman? Şey ne zaman demişim, kaç para?
1: Ne kadar?
0: Evet ne kadar?
1: Bakayım.
0: Bir bak. Selam Serdar. Arabanın benzini bitmişti. Eşim alır mısın dedim, kartı vermedim. Bir de bu benzini bedavaya getirdim.

0: 10 yıllık pasaportu bedavaya getirdim. Allah Allah.
1: Bu arada
0: evet.
1: Direkt uçuşlar 50 bin lira. Yani 50 binden başlıyor.
0: Sana bir şey diyeyim mi? Şaşırdım.
1: Niye?
0: Daha pahalı zannediyordum ben.
1: Bilmiyorum, 50 binde iyiymiş bence.
0: Valla yani. Abi bedavaya getiremiyorum ben hiçbir şeyi. Öğrenciyim diyorum, ona rağmen bedavaya getiremiyorum. Biri bana öğretsin demiş efendim. Valla bana da ya. Valla bana da öğretsin yani. Sonra vallahi evi bedavaya getirdim demiş efendim. Evi bedavaya getirmek. Nasıl oldu o iş?
1: Nereden?
0: Adem'in oldu? Gözler parladı bak.
1: Evet.
0: Hemen. Yani, hemen. Bir soracağım Adem'e nasıl bedavaya getirmiştir diye. Yok kayınpeder, kayınvalide falan anlatacak bir saat. Onun için en güzeli mesaj sahibini arayıp soralım. Alo. Ha, çalıyormuş. Bir kere daha çaldırır kapatırım Adem. Gitti. Tişört de gitti böylelikle.

0: Kel avcısı yazmış. Kimdi kel avcısı?
1: Kimdi?
0: Kimdi kel avcısı?
1: Kel avcısı.
0: Evet.
1: Çözemedim.
0: Hı?
1: Kimdi hatırlayamadım.
0: Gülşah kel avcısı.
1: Aa doğru. Müşteriler hep kel de onun değil mi?
0: Evet. O saç ekim merkezi işletiyor ya. Ne yapıyor? İşletiyor mu çalışıyor? Bence satın aldı, bize söylemiyor bence.
1: Hatta ben komisyon üzerine kel getirecektim.
0: Bence satın aldı. O kendi işi, o abisine söyleriz diye. O abisi bizim arkadaşımız çünkü. Gülşah onun kız kardeşi. Korkma kız, söylemeyeceğim abine. Ama ben çökerim yani, söyleyeyim sana. Market poşetlerini bedavaya getiriyorum. Market poşeti bedavaya getirmek.
1: Bu manav reyonunda olan
0: ya sırf poşetler... işte senin gibiler yüzünden o manav reyonundaki poşetleri böyle jelatin gibi yaptılar artık. İnce. Sırf senin yüzünden, senin. Senin yüzünden.
1: Niye?
0: Bir tane poşete 1 lira para vermemek için, 2 kuruş para vermemek için gidip manav reyonundan aldınız. Şimdi manav reyonundaki poşetler poşet değil artık.
1: 3 tane senin... alınca oluyor ama.
0: Bırak. Terbiyesiz. Bir de söylüyor yayında. Kolay gelsin. Kızımın okul servisini bedavaya getirdim. Hiçbirine servis yaptın mı? Hani aldın, bıraktın, götürdün, getirdin filan gibi bir süre.
1: Ya bir süre değil de beraber çalıştığımız bir projede yaptım.
0: Kime?
1: Beraber çalıştığımız bir projede konuklarımızı götürdüm getirdim yani.
0: Kim oğlum, ben ne, benim niye haberim yok?
1: Dizi sektörü.
0: Ben var mıydım?
1: Vardın ya, çektik ya beraber.
0: Aslanımla mı? He, sen bizim ev set amirimizdin.
1: Evet.
0: O dönem, sen mi götürdün getirdin o tarih?
1: O dönem götürmüşlüğüm var. Getirmişliğim de var.
0: Servis yapmak. Hani düzenli. Benim de var.
1: Kim o?
0: Cüneyt Arkın.
1: Aa evet.
0: Sete ben götürür getirirdim onu. Sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
1: Amin.
0: Büyük ustanım. Levent'te oturuyordu o zaman. Onu böyle iç Levent dediğimiz, o gerçek Levent'te oturuyordu. Oradan alıyordum, Kuzguncağı götürüyordum. Orada çekimi yapıyorduk. Sonra oradan alıyordum, evine getiriyordum bir daha. Tekrar. Yokuş aşağı gaza basmıyorum. Yakıtı bedavaya getiriyorum, kâr ediyorum demiş efendim. Yokuş aşağı...
1: Etmez.
0: Sana, Adem, niye etmez?
1: Etmez.
0: Neden etmez?
1: Zararlı.
0: Neyi zararlı?
1: Arabaya zarar verir.
0: Niye zarar veriyor arabaya?
1: Boşa almasın, daha çok yakıyor diyor.
0: Adam boşa alıyorum demiyor ki zaten. Yokuş aşağı gaza basmıyorum diyor.
1: Ama motor freni var. Orada da bir yakıt harcıyor.
0: Hayır, mesela atıyorum dördüncü vitesi alır, salarsın arabayı, dördüncü viteste gider. Sana bir soru sorabilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Şimdi arabayla gidiyorsun.
1: Evet.
0: Yokuş aşağı.
1: Tamam.
0: Arabayı boşa aldığında mı daha az yakar, yoksa vitesi alıp bıraktığında mı daha az yakar?
1: Vitesi aldığın zaman daha az yakar.
0: Niye böyle?
1: Öyle yapmışlar.
0: Hı?
1: Öyle.
0: Kim yani yapmış?
1: Mühendisler.
0: Niye ama niye? Bunun bir sebebi var mı?
1: Millet boşa alıp da yakıttan tasarruf etmesinler diye.
0: Ya sırf ondan dolayı yani.
1: Bence öyle.
0: Sırf.
1: Ama bir yokuş var bir yerde.
0: Hı.
1: Orada mesela hiç araba kendiliğinden yokuş çıkıyor. Neresiydi o, hatırlayamadım.
0: Araba kendiliğinden yokuş. Orada şey, neyse söylemeyeceğim.
1: Bilim onu açıklayamadı.
0: Nasıl açıklayamadı? Olur mu canım orada? Ters manyel var işte orada. Hani öyle evet. Gözüküyor. Aslında orası yokuş. Bak sana bir şey söyleyeyim. Arabayla gidiyorsun ya mesela, özellikle tünellerde. Tünellerde bak mesela, yokuş yukarı gözüken yerler yokuş aşağı, yokuş aşağı gözüken yerler yokuş yukarı oluyor.
1: Nasıl oluyor?
0: Oluyor işte, öyle oluyor.
1: Bak ben şeyi de anlamıyorum. Avras tüneli var biliyorsun.
0: Biliyorum, daha yeni geldim.
1: Her gün kullandığın.
0: Evet.
1: Mesela biz denizin altına giriyoruz ama o kadar aşağı inmiyoruz diklemesine.
0: Tamam zaten diklemesine aşağı niye indirsin seni? Avrasya Tüneli'ne ilk girişte böyle tatlı bir rampa var. Bayağı var ama. Hani bir kilometre, 1,5 kilometre. Tatlı bir rampadan indiğin zaman diklemesine inmiş gibi oluyorsun zaten.
1: Bilmiyorum, bir türlü inanamıyorum ona.
0: Neye inanamıyorsun?
1: Denizin dibinde olduğumuza inanamıyorum.
0: Oğlum git giriş çıkış yerlerine bak. Şey gözükmüyor işte denizin dibinde.
1: Bilmiyorum, ikna olmadım.
0: Niye olmadın oğlum? Bilmiyorum. Sen şey mi diyorsun mesela, Avrasya Tüneli denizin dibinde değil. Peki nereden geçiyor? Nerede sakladılar tüneli?
1: Tamam, tünel zeminin altında, onu biliyorum da hani inerken o birden öyle derinliğe inmiyoruz ki.
0: Nasıl? Oğlum iniyorsun da birden bire inmiyorsun. Sen böyle balıklama atlar gibi ineceğiz zannediyorsun da öyle değil ama yani.
1: Bilemedim.
0: Öyle değil. Sensiz gecelerin sabahı uzak. Selim Paşa'da o dediğiniz yer. Araba bayır yukarı boşta çıkıyor. Türkiye'nin birkaç yerinde var öyle bir yer ya. Var. Çok eskiden şeyde böyle reality show'larda ben Saadettin Tek onda filan vardı.

0: Oh be, şükürler olsun yayındasın. Ben sen yoksundur zannettim. Yok. Ben değil. Bizim çocukları gönderdim ama. Bizim çocukları gönder, tatile gönder. Çok yalvardılar. Ben gitseydim onlar gidemiyordu. Ana 9 gün bile fazla. Ben normalde de 5 gün yapacaktım. Adem illa tutturdu, dedi ki izini al 9 güne bağla falan filan. Ben bu hafta yayındayım sevgili dinleyenler. Ama ben gitseydim keller gidemiyordu. Ben gitseydim gidemiyorlardı. Çok ağladılar. Çok. Başkası olsa parasız yapmaz bu güzelliği be Adem.
1: Vallahi helal olsun.
0: Vallahi. Onlar gelsin, Gülşah'la tanıştıracağım onları. Umut abi değil de Fatih Gülşah'la tanıştıracağım.
1: Müşteri olarak mı?
0: Efendim?
1: Müşteri olarak mı?
0: Yok canım, Fatih'ten para almasın.
1: Ya bir zahmet yani almasın. Yani,
0: evet, Fatih'ten para almasın, Fatih'ten. Geldi utana sıkıla. Ya abi sen bayramdan önceki hafta ne yapacaksın dedi. Bilmiyorum ki dedim, yani bir plan yok. Belki dedim bir yurt dışına gideriz çocuklarla dedim. Ha tamam abi o zaman dedi. Baktım derdi var. Hani git demesem gidemiyorlardı, yazık günah, gitsinler ya. Genç çocuklar geçsinler yani. Değil mi?

0: Saç ekim işinde 10 numara para var Serdar demiş efendim. Yani var da işte benim işim o değil ya. Gülşah da söylüyor bana. Başka bir arkadaşım var, o da söylüyor mesela. Oğlum müşteri gönder, komisyon vereyim sana. Yani, vallahi öyle diyor bak. Yok mu oğlum, etrafında kel yok mu? Birkaç müşteri gönderirim harbiden.
1: Kel çok var bende.
0: E tamam, saç ektirmeyi düşünen yok mu?
1: Onu sormam lazım.
0: Göndereyim, yazık, kız iş yapsın.
1: Komisyon önemli şimdi mesela, kafa başı kaç para alacağım?
0: Ya şimdi o benim arkadaşımın kardeşi, ben onunla komisyonla çalışamam ben onu. Kardeşimiz oğlum o bizim. Ya
1: ben çalışayım hani işte.
0: Hani abisi arkadaşım, şimdi ben o kızdan komisyon olup abisine akşam ne yapıyorsun kardeş diye. Benim ben o değilim yani, beni biliyorsun.
1: Ben kelle başı alayım işte.
0: Ben o değilim. Benim soyadım Gökalp. Başkasıyla karıştırma beni.
1: Ben sana bir şey demedim.
0: Ya, tamam.
1: Ben kendim adıma konuşuyorum.
0: Efendim?
1: Kel başı alayım işte.
0: Kel başı.
1: %20.
0: %20 mi?
1: Gayet güzel.
0: Kel var mı etrafında?
1: Kel çok.
0: %20.
1: Ama ettirmek isteyen var mı, onu sormam lazım.
0: Bak bir şey söyleyeceğim sana. Kelle başı 10 bin lira al. Tamam mı?
1: Tamam, 10 bin lira alayım.
0: Kelle başı 10 bin lira al. Ondan sonra dur bakayım. 10 tane adam göndersen 100 bin lira yapar zaten.
1: Güzel para.
0: Güzel para. Etrafında yok mu oğlum? 10 tane kel yok mu?
1: Yani 10 tane kel var da ektirmek isteyen var mı onu bilmiyorum.
0: Ektirmek isteyen?
1: Evet.
0: Vallahi bilmiyorum. Bak. Şu anda mesaj geldi, şu anda. Ama bunu sana söyleyip söylememe konusunda...
1: Söyle.
0: Vallahi mi?
1: Mesaj geldi dedin, onu da söylemen lazım.
0: Kel başı 40 bin lira komisyon veriyoruz demiş. 40 bin
1: ağzım
0: lira. Kel başı. Kel başı 40 bin lira diyor.
1: Ben 100 tane bulsam ev alırım herhalde.
0: Yani kel başı diyor 40 bin lira komisyon veriyoruz diyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Kelden kaç para alıyorsun da 40 bin lira komisyon veriyorsun ya? Yani.
1: Bizi dinleyen, yaptırmak isteyen varsa bana ulaşabilir.
0: Bunu yayında söyleme, özelde söyledim. Bunu geç gördüm ama. Kel başı 40 bin lirayı geç gördüm. Kel başı 40 bin lira.
1: Bir de müşterine kel başı diyor yani. Onu biraz garipsedim.
0: Kız hep şey yazmış, isim verme sakın, 40 bin lira olduğunda söyleme. Bunu Adem'e özel olarak söyle, bulsun 40 bin lira vereyim filan demiş. Bunları hep tabii ben sonradan gördüm. Ya.
1: Ben şöyle yaparım.
0: Ne?
1: Kel'i bulurum. Artık, derim ki 20 artık, sana 20 bana.
0: Artık yapamazsın. Niye yapamam. Biliyor musun? Çünkü şimdi dinleyen herkes senin gönderdiğin kelden 40 bin lira komisyon aldığını bilecek. Sana diyecek ki ya Ademciğim 40 bin lirayı alma bizden, o 40 bin lirayı düşelim diyecek.
1: Ama şimdi orada bir taktik geliştireceğim.
0: Nasıl
1: fiyat
0: bir şey?
1: Üzerinden diyeceğim, benim sayemde 10 bin lira indirim kazandın, 30 bin liraya düşüreceğim onu.
0: Oğlum 40 bin lira çok iyi. Gülşah, kelden kaç para alıyorsunuz da 40 bin lira Adem'e vermeyi teklif ettin? Hani kelden kaç alır? 40 bin lirayı kaça ekiliyor oğlum bir saç?
1: Yani 200-300 bin lira var mı?
0: Lan koca tarla ekiliyor 50 bin liraya.
1: Evet, hisseli topu alırım ben o paraya.
0: 200-300 bin lira diyorsun.
1: Güzel para.
0: Hadi canım. 200-300 bin lira
1: şimdi
0: diyorsun.
1: Şimdi bize tam bir fiyat verirse.
0: Abi bak, vallahi bak. Çok merak. Değerli dinleyenler, içinize saç ektiren var mı? Varsa kaça ektirdi? Lütfen. Size zahmet. Radyoda yaklaşık 1-2 hafta alınacak kimse yok. Onun için rahat yazabilirsiniz. Vallahi merak ettim bak yani. Ciddi söylüyorum, merak ettim. Saç ektiren var mı içinizde? Varsa kaça ektirdiniz? Ya bu işin komisyonu 40 bin liraysa kendisi kaç para oğlum?
1: Ben şimdi kel
0: bak komisyon 40 bin lira. Git mesela sor şeyde, vallahi maliyeti bu kadar kurtarmıyor falan diye. Bir saat anlatırlar yani. Muayeneler klinikte. Merak edenler kliniğe gelsin. Anne saçı doğallığında. Demek anne sütünden sonra anne saçı da vardı.
1: Enseden ne alıyorlar, ekiyorlar?
0: Kızım yazsana, yaz. Kel başı normalde kaç para alıyorsun da 40 bin lira komisyon veriliyor? Yani. Ayıracağım... 100 bin liraya da yapan yerler var ama çim adam gibi ekiyorlar demiş efendim. Demek bunlarınki 100 binden de farklı.
1: Ben şeyi merak ediyorum.
0: Abi bizim birisi ektirdi 5 ay önce 25 bine demiş efendim. 25 bine. Çimendir o ya. Çimendir herhalde o yani. Değil mi?
1: Mesela benim kılım senin kafana olmaz herhalde.
0: Herhalde olmuyor. Fiyat söylemiyor oğlum. Muayene olmak isteyen diyor kliniğe gelir diyor. Israrla fiyat söylemiyor. Ama sana vereceği 40 bin lirayı söyledi.
1: 40 bin lira güzel rakam.
0: 40 bin lira iyi rakam.
1: Evet.
0: Vallahi iyi rakam.
1: 100 tane bulsam 4 benim
0: bile
1: eder.
0: Kafam bulandı yani benim bile. Kasım ayında 45 bin liraya yaptırdım demiş efendim. 45 bin liraya. 40 bin lira komisyon ve 5 bin lira mı o zaman maliyet? Ben anlamadım ben. Arkadaş yeni yaptırdı 65. Gülşah Hanım'la beni tanıştırsanız ha. 40 bin lira komisyonsa ben etrafımdaki herkesi gönderiyorum. Adem'den sekmeden olmaz. 15 Adem'in 35'i sizin olur öyle olursa değil mi Adem?
1: O zaman 50 yapar.
0: Raconu budur efendim.
1: 50 yapar o zaman.
0: Pardon ben yanlış hesapladım.
1: Ama para da çok olunca yanlış
0: evet,
1: oldu.
0: Tamam 15 Adem'in 25'i sizin olur o zaman. Doğru mudur?
1: Yarı yarıya.
0: Tamam. 20-20 diyorsun.
1: 20-20 50-50.
0: Hmm. 40 bin liraya ben bugünkü işimi kapatır aracılık hizmetlerine başlarım demiş efendim.

0: 50 bin liraya ektirdik 1 Mayıs'ta. 50 bin lira diyor oğlum.
1: Bilemedim. Bizim az geldi.
0: Gülşah acaba benim o tarih eser işi falan mı girdi? Bu kızı kötü böyle ne bileyim kaçakçılığa falan mı soktular acaba? 40 bin lira oğlum.
1: Ben bir kere araştırmasına gireceğim.
0: Ben bunu abisine söyleyeceğim. Bu diyeceğim nasıl kel oğlum bu 40 bin lira komisyon veriyor sadece diyeceğim. Vallahi. Müşteri memnuniyeti garanti. Onların saçını dümdüz ekiyorlar. Adem'siz çalışmam. Komisyonu Adem'e veririm. Adem kime istiyorsa ona verir yazmış.
1: Vay.
0: Evet kel amcası öyle yazmış. Bir ara dur aradan sonra geliyoruz. Oo sana bir şey diyeyim mi? 13 dakika fazlalık var. Şu an Veda Dibe'ye gitmem lazım aslında.
1: Ben onu ayarlarım.
0: İyi tamam peki.
1: Buradayız.
0: Tamam peki. Reklam.
2: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
3: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Ayçiçek yağının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-22 Mayıs tarihleri arasında Migros Ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 399 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
6: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Terfiz. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.

0: Ne diyorsun?
1: Komisyon bilmiyorum ya. Biraz bana düşündürdü beni. Çok geldi.
0: Komisyon birazcık evet yani. 110 bin liraya yaptırdı arkadaş. Belçika İstanbul uçak bileti dahil. Kardeş şey yapsana. Trafik durumunu aktarsana bize.
1: Hemen aktarıyorum. Biraz bekleteceğim ama.
0: Tamam. Peki.
1: İstanbul'da trafik durumu şu anda %63 civarında. Köprülere baktığımızda Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kuzey Marmara Otoyolu açık durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde bazı noktalar çok yoğun. Ters istikamette yoğunluk biraz daha az. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzeri yoğun akıcı. Girişlerde ve çıkışlarda her iki yönde de yoğunluk var. Avrasya Tüneli her zaman olduğu gibi köprüleri oranla daha açık durumda şu anda.
0: Bu şekilde. Yani.
1: Bu hadi şekilde bakalım şu an.
0: Peki, tamam.

0: Bir de Bursa'da yol durumu verseniz. Vaa Bursa ne? Acemler dolu. Yarıcı açık işte yani Bursa. Değil mi?
1: Evet, genelde öyle oluyor.
0: Acemler genelde, evet. Ucuz ekimin saçı tutmaz. Bildiğim tek bir şey var, saç ekimini güzel kaliteli bir yerde yaptıracaksın. 25-30 bin liraya olanlar olmuyor demiş efendim.
1: Tutmaz.
0: Öyle yazmış, olmuyor demiş yani. Bence. Bu yolun sonunda meşhur efsaneyi hatırladın mı? Şşt yaylan bakalım. Bir ara vereceğiz sevgili dinleyenler. Aradan sonra geliyoruz. Marş marş marş
2: uygun adım. Reklam.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy
4: sigorta. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Günaydın Kılçuk Hocam.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans

0: beyaz eşya, Ankast Reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Çikolataların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 19 Mayıs tarihinde çikolatalarda ve çikolata kaplamalı barlarda aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
4: gelecek. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
9: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'de yaşamayı
13: seveceğim. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
14: Reklam.
15: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

0: Köprüde çok trafik var demiş efendim. Köprüde. Bugün niye tahmin yapmadınız? Süre kalmadı, ondan yapmadık.
1: Evet, süremiz biraz kısıtlıydı o yüzden.
0: Kaç mesela şu anda İstanbul yol durumu?
1: Hala %63.
0: Allah Allah.
1: Evet. Köprüde değil, dinleyicimizin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş bölümü olabilir.
0: Birinci köprü açık mı?
1: Birinci köprü biraz açık.
0: Biraz açık.
1: Çok değil, biraz açık.
0: Kulak memesi kıvamında.
1: Evet.
0: Öyle mi?

0: 140 bin liraya ektirdik saç demiş efendim. 140 bin liraya saç. Sizince aslan yelesi filandır
1: belki. Tutmuştur bence.
0: 140 bin lira verince o zaten utancından tutuyor. 140 bin lira verdiler bana, tutayım ben artık diye. Herhalde öyle olmuştur yani diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum.

0: ben senin yerinde.
1: Merak ettiğim bir şey var. Bu saç ekiminde kılı nereden alıyorlar demiş efendim. İlla insanın kendisinden almasına gerek yok. Başkasının saçını kılını da ekebiliyorlar diye biliyorum ben.
2: Onu bilmiyorum.
1: Değil mi?
2: Yani başkasından olduğunu bilmiyordum. Ben genelde ense kökünden alıyor diye biliyorum.
1: Ben olsam mesela bacak kıllarını ekerim.
2: Ama o da çok kıvrık olur.
1: Kurtulunmuyor çünkü onlar.
2: Kıvırcık olur.
1: Kıvırcık mı olur?
2: Evet.
1: Ne güzel işte.
2: Bilmiyorum. Hoş durmaz.
1: O ne güzel. Yaşar abi fotoğraf göndermiş. Diyor ki uygun fiyata bu kafayı toplayabilir mi? Uygun fiyat dedin, Adem'in komisyon düştü mü?
2: Tamam, Yaşar abiden 30 alıyorum.
1: Ha, alıyorsun yani.
2: Ama bu iş sonuçta yani.
1: Anlıyorum. Ben senin yerinde olsam toplar gider. Evet, mevzu biter, biz gider artık. Çocuklar yok değil mi bir hafta?
2: Bir hafta yok. Evet. Çarşamba günü buradalar diye biliyorum.
1: Çarşamba buradalar mı?
2: Bayram haftası yoklar diye biliyorum.
1: Nasıl? Oğlum bugün yok işte adamlar.
2: Bugün yok.
1: Bugün yok.
2: Yarın zaten yok.
1: Çarşamba, perşembe, cuma buradalar mı?
2: Burada diye biliyorum. Şimdi net bir şey söylemeyeyim.
1: Oğlum Allah Allah.
2: Bilmiyorum.
1: Neyse tam. Ben bugün anons edeyim. Bugün yok. Bugün kepenkleri biz açtık. Biz kapatacağız sevgili dinleyenler. Gece saat 10'da Serdar yayında da görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Biz gerisini hallederiz. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası, Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz bizi. Serdar Gökalp sevgili dinleyenler. Bu kardeşim Adem Kılıçalan olarak bulunabilir. Radyonuz Alem FM'de alemfm.com olarak bulunabilir değerli dinleyenler. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Reklam.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında domates salçasından, pirince, toz şekerden, una. Kaçırılmayacak ürünler.

0: kazanmadan birini kazanma şansı.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Gümüş suyu halıda modernden klasiğe, retrodan geometrik desenlere kadar birçok seçenek yeni sezonda sizi bekliyor. Gümüşsuyu.com.tr'yi ya da mağazalarımızı ziyaret edin, evinizin havasını hemen değiştirin.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
4: Nazarlar değmesin.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
9: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
10: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
11: Ben QNB'ye geçiyorum.
12: Reklam.
13: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
12: Saat 18. Bu bir reklamdır.
14: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
15: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
14: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
15: Allah'tan.
14: Sigortadan hallederiz.
15: Sigortadan halledemeyiz.
14: Niye halledemeyiz?
15: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
14: Ama?
16: Ama dememek için ama sigorta.
17: Hesap.com spor haberlerini sunar.
18: Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasındaki kritik görüşmeden ayrılık kararı çıktı. Siyah beyazlılarda ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59.luğa yükseldi. Portekiz'de düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda çember aletinde ikinci olan Hatice Gökçü Emir, ritmik jimnastikte Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyasını kazandırdı.
17: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
18: BIST 100 endeksi 14.078 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 45 lira 58 kuruştan, euro 53 lira 8 kuruştan işlem görüyor.
17: Halkbank'ın katkılarıyla.
19: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
18: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası seyir hızı düşük 1 saat 17 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası açık 24 dakika. Kartal 15 Temmuz

0: İstanbul 20, Trabzon 17, Erzurum 15, Ankara ve Kayseri 19, Diyarbakır ve İzmir 26, Antalya 29, Adana 27 derece olacak.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: birazdan.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Var.
5: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
4: Of, trafik.

0: de hiç ilerlemiyor sanki.
1: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
0: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
2: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
3: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
4: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
8: lazım. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Asu senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak Finans, yarını
0: güvenle planlar. Reklam.
11: Paraflay'ın katkılarıyla.
12: Güzellikler dünyası.
13: Paraf'la Sırbistan, Kragujevac'tayız. Kragujevac, Sırbistan'ın sanayi ve eğitim açısından önemli şehirlerinden biri. Ülkenin ilk modern başkentlerinden biri olan şehir, tarihi mirasıyla dikkat çekmekte. Geniş parkları, üniversite kampüsü ve kültürel etkinlikleriyle genç ve dinamik bir yapıya sahiptir. Sumerais Anıt Parkı, şehrin geçmişine dair izler taşırken, aynı zamanda huzurlu bir doğa alanı sunmakta. Kragujevac'ta modern yaşamla tarihsel bilinç dengeli bir şekilde bir araya gelmekte.
11: Paraflay'ın katkılarıyla.
12: Güzellikler dünyası.
0: Her dönemin en iyisi.

0: Hakan'ın mesajını okuyayım. Diyor ki yüzüme söylenmiş yalan şuydu diyor. Ya da en son duyduğum yalan. İstanbul'dan bir kap duruyorum. 1 saat 15 dakikaya Ankara'dayım. Demiş ki süreyi de küsuratlı veriyor ki yalan desteklensin. Ya bunlar niye böyle Hakan, bu tipler ya? Peki kim söyledi bu yalanı yüzüne en son? Dayı oğlu mu?
1: Ben sana yalan söylemeyeyim. Yeri geliyor ben de söylüyorum abi bu yalanı.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Birazdan reklam.
1: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Smokin bizim işimiz.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
4: Bambim var benim.
3: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
5: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Ambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
1: Nazarlar değmesin.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Ayçiçek yağının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-22 Mayıs tarihleri arasında Migros Ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 399 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
4: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontrolle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak işlettirir.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Reklam.
9: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
10: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

0: Alem Efendi. Birazdan. Haydi inşallah. Olacak, olacak, olacak. Olacak, o beni vuracak. Bak. Birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışı.

Atlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımız.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Sonunda yaz geliyor, Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: Ayçiçek yağının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-22 Mayıs tarihleri.

0: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğılı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğılı'dasın, rahatsın.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya. İşte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Reklam.
6: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Saat 19. Bu bir reklamdır.
7: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
8: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
7: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
8: Allah'tan.
7: Sigortadan hallederiz.
8: Sigortadan halledemeyiz.
7: Niye halledemeyiz?
8: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler. Sen...

0: şarkı derdi.
1: Birazdan.
0: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

Bilecik. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: her an vergi avantajı sağlayın.
1: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
0: Arabanı arabamla takoma, değerinde Tring Sat.
2: Bu alemde kendini bileceksin, güzel yaşamayı seçeceksin.
3: Belki... Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velker'den magnezyum vitamin B6. Velker, ilk o güvencesiyle.
2: Velker'de yaşamayı seveceğim.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
5: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
6: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari aracı

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20 bin TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
3: Bir evim, sizi düşünen bir evim.
4: Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: birazdan.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Kahve makinesi deyince vatan.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, money bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
5: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontrolle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak işlettirir.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Reklam.
10: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
11: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bein Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: birazdan.
1: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Evde bir boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Sprite ve nane olur mu?
11: Sprite ve nane cool olur olur. Baya cool olur. Ferahlık işte budur. Cool.
10: Yeni Sprite Cool Mint. Baya cool.
11: Yeni Sprite Cool Mint.
10: Dene gör.
11: I got a good good feeling. I got a good good.
12: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea.

0: 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınız yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Reklam.
5: Susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
6: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
5: 40 bin mi?
6: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
4: Saat 20. Bu bir reklamdır.
7: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
8: İyiyim teşekkürler. Siz iyi misiniz?
7: İyiyim ben de iyiyim. Neyse cana geleceğine mala geldi.
8: Allah'tan.
7: Sigortadan hallederiz.
8: Sigortadan halledemeyiz.
7: Niye halledemeyiz?
8: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
7: Ama?
9: Ama dememek için ama sigorta.
10: Hesap.com spor haberlerini sunar.
11: Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasındaki kritik görüşmeden ayrılık kararı çıktı. Siyah beyazlılarda ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59.luğa yükseldi. Portekiz'de düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda çember aletinde ikinci olan Hatice Gökçe Emir, ritmik jimnastikte Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyasını kazandırdı.
10: Hesap.com spor haberlerini sundu.
12: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
11: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 46 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla etkili 49 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası açık 23 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun akıcı 27 dakika.
12: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
11: İstanbul 20, Trabzon 17, Erzurum 15, Ankara ve Kayseri 19, Diyarbakır ve İzmir 26, Antalya 29, Adana 27 derece olacak.
10: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumu

0: Birazdan reklam. Eksik varsa getir, bir
1: mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin. Bir mutluluk getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
0: Reklam.

0: Serdar Ortaç. İlk albüm 1994. 15 albüm.
1: Onlarca single.
0: Ve düet. Türkiye'de en çok dinlenen isimlerden biri.
2: Alem Efendi.

0: Au, au, au! Au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au.
1: Tamam oğlum yeter ya. Filmlerde falan kurtlar öyle oluyor biliyor musun? Ben hiç böyle mesela normal çıkıp böyle bir de diye uluyan kurt görmedim ben. Hep başında bir şey var. Au, au, au.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

Beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. Alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: Merhaba, biz Macigan.
1: Ben Melis Fiz.
2: Ben Mahmut Erdem.
1: Gün içinde hepsi Alem Efendi. Alem
3: Efendi. Cümle alem burada.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
2: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp ve Serdar yayında başlar. Dağdaki çobanından, plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bile isteye bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk gelinden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den, Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun sevgili dinleyenler. Ben Deniz Serdar Gökalp. Bu denizde
1: Adem Kılıçalan.
0: Ne haber?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Thank you very much. Bildiğin işte. Bilmediğim bir şey yok. Ne yaptın? Nasıl geçti? Ben siz diyeceğim ama devamlı yan yanaydık zaten.
1: Evet.
0: Onun için çok...
1: Senin için güzel bir gün oluyor.
0: Yani yalandan sormayayım yani.
1: Benim muhteşem, için güzel... muhteşem geçiyor senin için.
0: Ne gibi mesela?
1: Ben varım.
0: Ondan dolayı mı diyorsun?
1: Tabii ki de.
0: He. Bunu kim diyor peki bunu?
1: Bunu ben diyorum, halk diyor, herkes diyor.
0: Halk mı diyor?
1: Halkımız diyor.
0: Halk. Halka da kendi filminde Hulk diyorlar, biliyorsun değil mi?
1: Onlar zaten bir şey bilmiyor bence.
0: Kim?
1: Onu yapanlar.
0: Koca Marvel bilmiyor diyorsun. Bilmiyor.
1: Bana bıraksalar ben daha güzel mesela şeyler çıkartırdım.
0: Ne, yeşil devin rengi ne yapar? Rengini mi değiştirirsin? Ne yapar? Ben mesela mor yaparım onu.
1: Ben yeşil devi simsiyah yaparım, panter gibi.
0: Niye?
1: Siyah dev.
0: Siyah dev mi?
1: Evet. Heybetli.
0: İlk 22 mesajına bakıyorum o zaman. Tamam mı?
1: Bakalım.
0: Bir saniye şöyle. Selamlar. Selamları geçtik. Evet, şuradan şöyle dur bakalım. Evde bir kere olsun haklı olmak isteyen erkeklere gelsin demiş efendim. Bak bakayım, evde bir kere olsun haklı olmak isteyen erkeklere gelebiliyor mu mesaj?
1: Bakayım.
0: Şey, mesaj demişim. Ne onun adı? Program.
1: Biraz bekleteceğim.
0: Bekliyoruz, evet. Bekliyoruz birazcık. Biraz bekliyoruz sevgili dinleyenler. Çok heyecanlıyım ama bu gece eve gidip sabaha kadar fiber internet kullanacağım evde.
1: Evde kime geliyordu?
0: Evde bir kere olsun haklı olmak isteyen erkeklere.
1: Haklı olmak isteyen.
0: Evet, bir kere zor. Olsun haklı olmak isteyen. Ne olmuş?
1: O biraz zor bence.
0: Nasıl?
1: Evde haklı olmak isteyen erkekler diyoruz. Yani.
0: Anladım.
1: Biraz zor olabilir.
0: Peki. Değerli dinleyenler, bugünden itibaren milli takım forması vermeye başlıyoruz canlı yayında. Milli takım tişörtü veriyoruz canlı yayında. Hani tişört, forma, artık sen ne diyorsan, ben tişört diyorum. Yarım kollu. Bu şey, iyice tekstilci gibi oldum değil mi?
1: Evet.
0: Hani konuyu vereceğiz. Alem FM tişörtümüz zaten var ama yanında sevgili dinleyenler, artık bugünden itibaren tamamız. Olaylar tamamlaştı. Olaylar tamamlaştı ne demekse. Konu vereceğim. Konuya katılım gösterenlere

0: En güzellere bir adet Alem FM tişörtü ya da bir adet milli takım tişörtü hediye sevgili dinleyenler. Ya da hediye sevgili dinleyenler. Evet, baktın mı oğlum?
1: Evet, gelebiliyor.
0: Gelebiliyor mu?
1: Doğru, gelebiliyor.
0: Tamamdır, peki. Ne, kime geldi o zaman program? Evde bir kere olsun haklı olmak isteyen erkeklere mi geldi?
1: Evet, onlara geldi.
0: Tamamdır kardeşim benim, peki. Evet, şuradan şöyle. Bir yabancı şarkı çalar mısınız demiş efendim. Adem söylesin. Neydi senin öyle bir şey? Mi kona mi konde sen fintino senteno.
1: Senteno. Ama ben çok Eminem severim.
0: Eminem mi?
1: Evet.
0: Söyle bana.
1: Hani dur bir dakika, nasıldı?
0: Hani bakalım. Hani bakalım. Oğlum o. Öyle de. La la la la la.
1: La la demiyor ki.
0: Na na na na na. Bu işte.
1: La la yapmıyor.
0: Oğlum na diyorum ben. La demiyorum ki.
1: Ama la der gibi na,
0: na
1: diyorsun.
0: Na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na.
1: Bir yerde uuu yapıyor ya. Orası güzel.
0: Uuu. Senin söylediğin Santello muydu?
1: Yo, ben Santello sevmiyorum artık.
0: Ama bir dakika dur. Önce bir orijinal çalacağım. Ondan sonra sana söyleteceğim. Tamam mı? Belki dinleyenlere de söyletir, şey yaparız, güzel olanlara tişört veririz, ne diyorsun?
1: Olur.
0: Dur bakalım. İnternet kafe geldi oğlum aklıma ya. Hep orada çalıyordu bu ya. Buydu değil mi şarkı?

0: Oğlum olmadı ki. Yabancı bir şarkı söyleteyim istiyorum ya. Sana da insanlara da. Önce bir bunu söyle bakayım. Eğer şey basitime gelirse, kolayıma gelirse bunu söyleteceğim. Söyle bakalım Sentello'yu.
1: Mink paniko.
0: Bir dakika dur. Bir saniye. Konuş bakayım, eko verdim.
2: Bayburt.
0: Konuş.
2: Bir dakika. Evet, boğazımı temizledim.
0: Evet.
2: Yapayım mı?
0: Yap. Hayır, olmadı.
2: Sen yap.
0: Ben yapamadım ki, ben zaten yapsam zaten kendim yaparım.
2: Vita Otmi yapalım.
0: Ne?
2: Eminem Vita Otmi.
0: Söyle.
2: İşte çalman lazım biraz, şu an aklıma gelmedi.
0: Vita Otmi.
2: Evet.
0: Vita Otmi. Otmi Vita Otmi.
2: Yeah.
0: Vita Otmi. Bir dakika dur. Eminem mi diyorsun?
2: Eminem.
0: Bir saniye. Eminem. Evet, şuradan şöyle.

0: Oğlum seninki şey oldu böyle. Dişleri bardakta bırakmış dede gibi oldun sen.
1: Karaoke'sini aç bak yapacağım.
0: Hayır oğlum normalde yapamadın ki karaoke'sini yapasın.
1: Yaparım.
0: Ya. Yapamadın.
1: Ben sana katılmıyorum. Yapamam.
0: Olmadı abi yapamadın yani.
1: O zaman başka şarkı.
0: Ne gibi başka şarkı? Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun lan?
1: Vardı öyle.
0: Dur bakayım bir şey gelmiş. 3, 2, 1.
2: Asere he ha he. Hebeto ve seri no no habiyana kubiyana kullibi. Asere he ha he. Hebeto ve seri no no kubiyana kullibi.
0: İşte bu. Medeni cesaretinden dolayı tebrik ediyorum yani. Yanlış mı?
1: Doğru.
0: Evet. Çok güzel.
1: Güzel şarkı.
0: Bunu biliyor musun peki? Bunu söyleyebilir misin? Neydi bu şarkı? Lasketçap. Neydi bu?
1: Asere he yaz çıkar.
0: Asere he çıkmaz canım.
1: Çıkar çıkar.
0: Bir dakika. Asere he. Doğru mu? Asere he. Ha. O muydu? Şuydu galiba. Buydu galiba değil mi? İyi dinle. Sana söyleteceğim bak. Kemal Sunal filmi gibi başlamıyor mu bu?
1: Benziyor.
0: Söylesene oğlum.
1: Dinliyorum.

0: Evet kardeşim, senden alayım.
1: Asere he. Ha. Here, here böyle kalafası kanma.
0: Here, here nere, here. Oğlum seninki şey. Gel hele, gel gel.
1: Yani ama o biraz şey ya. Benim sesim kaba kalıyor.
0: Nasıl kaba kalıyor?
1: Kaba kalıyor.
0: Hayır, kaba kalıyor.
1: Kaba kalıyor.
0: Ayı boğuluyor. Kaba kalıyor.
1: Başka yabancı alabilir miyim?
0: Başka ne oğlum, bir tane söylemen lazım.
1: Shaggy.
0: Shaggy mi?
1: Temporote.
0: Temporote mi?
1: Evet, yaz çıkar.
0: Shaggy, Temporote.
1: Shaggy değil, pardon, Seampol.
0: Kim?
1: Seampaol. Temporote.
0: Tamam dur oğlum.
1: Bak onu çok iyi yaparım.
0: Önce bir dinleyelim ama dur.
1: Dinleyelim.
0: Orijinali bir dinleyelim çünkü biz unutuyoruz yani şeyleri. Sen söyleyince. Evet. Bakayım bu muymuş? Ha? Evet.

0: Başını istiyorsun.
1: Evet.
0: Anlıyorum. Bir saniye, başını veriyoruz Adem'e sadece. Evet. Yeter mi?
2: Evet ama karaoke'sini açman lazım.
0: Abi şarkısı söyleyemiyor musun ya? Bizi uğraştırma.
2: Nasıl yani?
0: Şarkısız yani, altyapı olmadan.
2: Ama ritme kapılmamız lazım. Sen ağzına ritim yap o zaman.
0: Ama ben onu nasıl yapayım, onu ben zaten yapıyor olabilsem yapay zeka olurdum zaten.
2: Yaparsın bak böyle.
0: Hayır o ne ya? Neydi?
2: Temparite.
0: Evet.
2: Evet.
0: Şuradan şöyle. Tamam. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Bu galiba. Olmayabilir ama bu. Evet bu.

0: Yeter ben bu kadar dayanabildim.
1: Evet, ben de.
0: Ben. Yeter ben bu kadar dayanabildim.
1: Ne güzel oynadın öyle.
0: Kim?
1: Sen.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Abi yayına radyo açtım. 3 kere kontrol ettim. Alem efendim mi diye. Ups ups sesler gelince demiş. Ya bir Hint şarkısı vardı ya.
1: Neydi o?
0: Bir abla söylüyordu, bir Hint şarkı, Hintçe bir şarkı vardı ya.
1: Hiç bilmiyorum, arşivimde öyle bir şey yok.
0: Hint bir şarkı.
1: Bilemedim.
0: Nasıl bilmiyorsun bunu?
1: Onu bilmiyorum.
0: Değerli dinleyenler neydi bu?
1: Crazy bir şey vardı.
0: Hayır bir dakika dur abicim, şu Hintçe şarkıyı bir bulalım ya. Hintçe, Allah Allah. Dilimin ucunda ya. MSN dönemi çok meşhurdu bu.
1: Bilemedim.
0: Bilen vardır illaki. Yazsın, bilen varsa beri gelsin sevgili dinleyenler. Bilen varsa beri gelsin. Hintçe. Yaz bakayım, internette var mı ya? Belki vardır. Hani meşhur Hintçe şarkı neydi? Allah Allah, adını unuttum ya.
1: Bakayım ama bulamayız herhalde.
0: Vallahi. Lütfü uyur musun artık kardeş? Uyu, tamam gördüm. Tamam Lütfücüğüm. Gördüm Lütfücüğüm. Gördüm. Ya abi Poyrazköy'e gittim. Tamam mı?
1: Evet.
0: Yukarıda bir kafe var. Oturdum, bir çay dedim. Çay geldi, tam bir bardak alacağım. Bir baktım bildirim Lütfi. Instagram'ı kapattım, baktım başka yerden Lütfi. Onu kapattım başka yer. Lütfi, Allah aşkına uyu artık Lütfi ya. Ne olursun uyu artık ya. Lütfen ya. Dersi var, hayır bilerek bahsetmiyor. Niye bahsetmiyorum biliyor musun Lütfi'nin dersinden?
1: Nasıl?
0: Programın sonunda bahsedeceğim. Adam derste bize anlatmış oğlum.
1: Vay be. Evet. Lütfi adamdır.
0: Derste bize anlatmış. Başka radyocuları da söylemiş arada. Mesela hiç gerek yok. Sonra başka radyoculardan bir tanesi Lütfi'ye demiş ki, onlardan niye bahsettin, sadece bizden, benden bahsetsen yeterdi demiş. Görüyor musun?
1: Helal olsun.
0: Doğru söylüyor adam, onlardan niye bahsettin ki, sen bizim Lütfi'misin oğlum. Senin başka radyo programlarıyla ne işin var yani? Lütfi'ye ceza veriyorum, 2 hafta mesajı okunmayacak. Yatıp uyuyabilir yani Lütfi. Dur bakayım. Evet. Şarkı şu muydu? Evet dur bir dakika ya. Nerede? Oğlum bulamıyorum. Şurada adını yazmışlardı. Dur bakayım. Heh. Dur bakalım. İnşallah onu buluruz. Sana söyleteceğim onu.
1: Söylerim.
0: Gelmedi ki aklıma yani.
1: Yani şöyle bir özelliği olsa bence, mırıldanmadan şarkı bulunsa.
0: Vardı öyle bir şey ya sanki. Sanki bilemedim. Vardı yani. Sanki bilmiyorum ama ya. Bir şey Google'ın mı ne öyle bir özelliği vardı ya. Yok mu?
1: Vallahi. Olabilir de olmayabilir, bilemedim.
0: Bilmiyorum. Bana link gönderiyorsunuz. Tıklıyorum. İnşallah şey bir şey olmaz yani. Tıklıyorum ama. Evet şuradan link var. Bu galiba ya. Galiba bu Adem. Galiba buldum. Biliyor musun? Bulursam sana söyleteceğim şarkıyı.
1: Bekliyorum.
0: Ne diyorlar acaba? Bakayım. Bu mu? Bu değil ama bu da güzel. Bu değil ha bu arada. Girmedi hala şarkı da. Bu ne oğlum?
1: Bilemedim.
0: Bu değil sevgili dinleyenler. Ama dur bakalım bu neymiş bu?

0: Bu değil ya. Bu değil abi, bu değil. Bu değil abicim. Ben var ya, gece uyuyamam biliyor musun?
1: Hatırlayamadım ben de. Bir reklam şarkısı vardı, o mu acaba?
0: Reklamda filan da evet olmuş olabilir ya bu şarkı. Hani olabilir, olmaya da bilir, bilmiyorum.

0: Bütün Hint şarkılarını...
1: Bu olabilir.
0: Yok abicim, bu filan değil ya. Bir abla söylüyordu
1: çalsın
0: diyorum
1: biraz.
0: Ya. Değil. Değil değil. Ömrümde ilk defa duyuyorum ben bu şarkıyı oğlum. Değil ki yani bu.
1: Değil mi?
0: Yürü be. Bu Hintlilerde de şarkıya girmeme sorunu var. Geç girme. Ne oluyor oğlum? Bu ne ya?
1: Korna.
0: Biri geçerken çalmış bence.
2: Çori çori hem gori se pyar karenge.

0: Bak diyor ki bu şarkı olur.
1: Alev Ali diyor.
0: Bu şarkı olur.
1: Alev alıyor diyor.
0: Bir dakika durdurduk. Değerli dinleyenler, şimdi size dinleteceğim şarkıyı WhatsApp'ın ses kayıt özelliğini kullanıp bana kendini söyleyip gönderiyorsunuz. En güzellere, en iyilere, en komiklere canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü armağan ediyorum. Bir adet milli takım tişörtü armağan ediyorum. Hazırsanız şarkıyı dinletiyorum. Giriş yeri uzun birazcık. Onun için lütfen bir kereden fazla dinlemeyelim. Adem, sen bir örnek vereceksin önce, tamam mı?
1: Tamam.
0: Evet, iyi dinliyoruz sevgili dinleyenler. Ve 3 ve 2 ve 1. Buralar değil, buralar değil. Aksın birazcık. İyi dinliyoruz.

0: Tamam, buraya kadar yeterli bu. Aca yeri var ya hani.
1: Evet.
0: Oraya kadar yeterli. Bir kere daha dinlemek istiyor musun? Yoksa şey mi? Yani yok, ben buradan böyle devam edeyim diyor musun?
1: Bir kere daha dinleyelim.
0: Tamam değerli dinleyenler, bir kere daha dinletiyorum. Sonra bana WhatsApp'tan gönderiyorsunuz ses kaydı. 0536-901-8902 0536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenler.

0: aca aca aca aca aca aca çori çori.
1: Tamam mı buraya kadar?
2: Tamamdır.
1: Hazır mısın?
2: Hazırım.
1: Tamam, evet. 3, 2, 1. Örneğini Adem'den alıyoruz. Ver Adem'ciğim.
2: Çori çori Ankara'sı. Ankara'sı.
1: Niye böyle sen hani sürahi yıkırmış çocuk şeyinde?
2: Şey var mı?
1: Çori çori. Çori çori.
2: Yankı var mı?
1: Al.
2: Hey.
1: Tamam.
2: Çori çori Ankara'sı. Ankara'lı.
1: Evet.
2: Çike çike onurlalı. Andralı. Alevali. Kalefali. Hey ya.
1: Bak bir şey söyleyeceğim. İki kere şarkıyı dinlettim. Sen hiç çiki çiki diye bir şey duydun mu şarkıda?
2: Ama bir yerde
1: çiki,
2: yapıyor.
1: Çiki çiki çiki.
2: Alevali diyor.
1: Bir daha söyle baştan.
2: Evet.
1: Evet. Evet.
2: Bir dakika. Konsantre oluyorum. Evet.
0: Çori çori Ankara'sı. Ankara'sı. Hıkkılapı yandırılası. Andıralı. Alevali. Amalali. Ya we ya maya ale ale ale ale ale ale ya.
1: Bitti, tamam mı? Tamamdır, evet. Peki. 3, 2 ve 1.
3: Hazırım.
1: Tamam. Evet.
0: Çori çori ammaringe, angaringe. Lucky lucky angaringe, ammaringe. Çori çori ammaringe, angaringe. Lucky lucky ammaringe, angaringe. Aça aça aça.
1: Aça aça aça.
2: Aça aça ya.
0: Çori çori hamgarese yangarangi. Çipki çipki tepkili bati yangarangi.
1: Aça açığa gelmemişsiniz, bu ne?
2: Evet.
4: 189-02-0500. Çori çori hamare ahare. Çipki çipki hamkare. Nanarane.
1: Bak.
4: Nerelere.
1: Ahare. Allah aşkına bak, evde babası uyuyanlar dinlesin sadece. Hani böyle şarkı mı söylüyorsun ya? Merhaba Serdar. Söylüyorum. Çori çori amberike amberike. Hazır mısın?
2: Hazırım.
1: Bu neymiş bakalım.
5: Çori çori angaresi yagarenge. Harbi suvi yagarenge. Hoppa bey. Hale hoy. Hey
1: hey. Geçiyorum.
2: Geçelim.
1: Geçtim. Evet, bu neymiş?
6: Çori çori hangoreste gakarette vakke vakke belvigare gakarette ali vali pişti hangoreste pişti hampas tampaka ale ale ale ale.
1: Hamam tası filan dedi sanki arada, değil mi?
2: Biraz evet söyler gibi.
1: Evet. Hamam tası filan diyor. Evet, şuradan dur bakayım. Abi karıştı ya mesajlar. Ha, şurada kalmışım. 3, 2 ve 1.
7: Chori chori I'm gonna say, I'm gonna say. Chupi chupi I'm gonna say, I'm gonna say. Ali vali kampaçuvi. Ana sen despanes ana stay.
1: Bak değerli dinleyenler, gaz vermek için söylüyorum bunu. Sallayacağımız yere gelince utanıyoruz. Utanmayalım. Adınız yoksa utanmaz olalım biraz. Hani isim belli değil. Televizyonda değilsin, ekran. Yani yarın mahallede mi ses? Ya bu var ya, dün radyoda şarkı söyleyen kadın bu. Ya salla be kardeşim ya.
2: Rahat olalım.
1: Evet herkes. Çori çori hemveresi hemveresi. Burayı söylüyor herkes. Hani o anlaşılmıyor. Sallama yerine gelince herkes de böyle bir mahcubiyet. Ya utangaç komedyen olur mu? Yani Allah aşkına. Değil mi Ademciğim?
2: Olmaması lazım.
1: Evet, 0536-901-8902. 0536-901-8902. Değerli dinleyenler, WhatsApp'ın ses kayıt özelliğini kullanıp gönderiyorsunuz. Babası uyuyanlar, kocası uyuyanlar lütfen sadece dinlesinler. Ne olur. 3-2-1.
0: Çori çori hangarese yaygırınge. Çeke çeke derke bardı yaygırınge.
1: Yaygırınge.
2: Yapamam.
1: Olmuyor. Ben bak bir iki tane daha bakacağım, sonra şarkıyı değiştireceğim. Ya bir milli takım tişörtü bu kadar zor verilmemeli sevgili. Vallahi basit konu seçtim sallarsınız diye. O olmuyor ama yani. Şimdi burada da her şeyi ben yapamam ama. Değil mi abi?
2: Evet.
1: Bak Melis yazmış, diyor ki çori çori hamgarise kısmı herkes de var. Oraya kadar ezberlemiş. Tamam işte, ondan sonrası mesela Hani sallamamız gereken yerde bir sosyal utanç geliyor. Ya utanma arlanma olmasın Allah aşkına ya, ne olur ya. Hani diyorlar ya bazen mesela, hiç utanma arlanma da yok falan diye. Heh, işte tam o programdayız şu an. Tam yani. Değil mi kardeşim?
2: Aynen öyle.
1: 3-2-1.
3: Çori çori angarise.
1: Değil. 3-2-1. Geçtim. Bu neymiş? Video gönderen var ya. Video ses kaydı yeter efendim. Yeterli bizim için yani. Aha bu şarkı. Bu şarkı. Ne bunun adı? Çabuk bul. Çabuk bul. Bu şarkının adı ne? Bunu çabuk bul. Bu şarkının adı ne? Bunu diyorum ya. Ya ya
2: adı
1: Allah.
2: Adı yazmıyor mu?
1: Allah senden razı olsun sevgili dinleyen ya. Allah senden razı. Allah ne muradın varsa versin. Valla program yapamadım. Beynimin yarısı oradaydı ya. Arayacağım. Kendisine bir tişört armağan edeceğim. Tamam mı kardeşim benim?
2: Tamam.
1: Evet.

0: dur bakalım. Hem de şarkının adını öğrenelim. Yanlış basmış olabilirim, bir dakika. Artık çaldı, yapacak bir şey yok. Yüzünü kapatmayalım şimdi insanların. Bu şarkının adı ne ya? Evet.
1: Aradığınız kişi şu anda meşgul.
0: Gitti tişört. Yapacak bir şey yok. Şu şarkının adı Adem, şunu bul bana. Değerli dinleyenlerim, ne olur. Allah adı verdim bak, bu şarkının adı ne? 3, 2, 1. Bana da bir dinleyici kayıt, böyle kendi telefonundan kaydetmiş, göndermiş yani. Tam imkansızlıklar içerisinde arıyorum şarkıyı. 3, 2, 1 budur şarkı. Çal oğlum hadi. Ne bu şarkı Adem?
2: Bulamadım.
0: Nasıl bulamadım?
2: Bulamadım.
0: Allah Allah.
2: Hurt yazsana, hurt.
0: Kime diyorsun?
2: Yok şeye, yani arama kısmına.
0: Gittin orada gördün değil mi birinden?
2: Evet.
0: Değil mi? Bir dakika. Bir saniye. Bakıyorum şu an. Evet. Bence bu değil. Bu değil, bu değil abi. Bu değil. Bana tişört demiş efendim. Ya abi sadece tişört ver diye yazanlar var. Gözünü seveyim, bana tekstil atölyesi gibi davranmayın sevgili dinleyenlerim. Konuya katılım göstermeniz lazım. Hani sadece o tişört veriyormuşsunuz, benimki large beden olsun filan yazan var yani. Ne o Allah aşkına ya. Vallahi bana konfeksiyon atölyesindeymişiz gibi davranıyorsunuz bana şu anda ya. Nice konfeksiyon atölyelerinden dinleniyoruz Allah aşkına. Onlardan bile bu kadar olmuyor yani. Vallahi küserim bak. Bak yemin olsun küserim, saat başında giderim, son saati yapmam. Söyleyeyim yani. Yol yapıyorum ha şu an. Bak geldi, bir dakika. Bir saniye, nerede? Şurada galiba. Evet. Bu ne? Ha! İşte bu ya. Bu. Tam bu da değil galiba, biliyor musun? Hazır mısın Adem?
2: Hazırım.
0: Demek ki şarkı zor geldi. Evet sevgili dinleyenlerim. Başka bir dakika dur, yapma. Başka bir şarkıya geçiyoruz. Şarkının dinlettiğim kısmını istiyorum sizden. Bak, en güzel yapanlara değil, en böyle komik yapan. Biz sonuçta ödüllü bir radyo programıyız sevgili dinleyenler. Bu ödülleri de komedi dalı adı altında, yani komedi dalında aldık hep. Bu sebeple öyle en iyi olmasına gerek yok. Utanmayı, arlanmayı bir kenara bırakıyorsunuz. Kadın, erkek, genç, yaşlı. 0536 901 8902 0536 901 8902 dinleteceğim şarkıyı sizden dilinizin döndüğünce istiyorum. 536 901 8902. Önce dinliyoruz, sonra Adem'den bir örnek alıyoruz, sonra sizin ses mesajlarınız. 3 2 1 hazır mısın Adem'ciğim?
2: Hazırım.
0: Dinliyoruz. Burayı özellikle.

0: Tamam mısın Adem?
1: Arkadaki o şeyleri de sen yapsana.
0: Neyleri? Hayır, ben sadece bu ablanın sesini istiyorum senden. Başka tamam. Bir sesi gerek yok. He, bu arada 2-3 kişisinizdir. Bir ekip çalışması yaparsınız, ona da kabulüm. Hazır mısın Adem?
1: Hazırım.
0: Evet, Adem'den dinliyoruz öncelikle. Ve 3, ve 2, ve 1. Buyur. Bir dakika. Hayır, dur bir dakika. Tövbe estağfurullah, tövbe yarabbi ya.
1: Niye?
0: Oğlum, öyle mi giriyor? Bak, özellikle evet. Şu girişi istiyorum senden. Bak, şu girişi özellikle istiyorum.
1: Tane tane gidelim.
0: Bak, şu girişi istiyorum özellikle. İyi dinle. Bak.
1: Tamam, duralım.
0: Tamam, o girişi istiyorum. O girişten sonrası zaten.
1: Dur bir dakika.
0: Evet, 3, 2, 1, buyurun. Dur, bir dakika dur. Bekle, bekle dur. Baştan al. Sana şey yapacağım, zil çalacağım sana. Evet, 3, 2, 1, buyursunlar.
2: Kaliyacı, amaliyacı. Kaliyamın kalima.

0: Evet. Sevgili dinleyenler, görüldüğü gibi, duyulduğu gibi biz söyleyemiyoruz. Olay sizde.
1: Zor.
0: Biz söyleyemiyoruz yani. Biz yapamadık yani. Biz böyle, ben denemiyorum bile. Farkındaysan.
1: Çok zor.
0: Evet. Bu ne böyle yani? Bunu söylemek için gerçekten yeniden dünyaya gelip Hindistan'da falan doğmak lazım yani. Bu çok değişik. Evet, şuradan şöyle. Tamamdır. V3, V2, V1. Gitti. Pardon. Evet. Şuradan. Tamamdır. Vallahi milli takım tişörtü için bu, yani yine astronomik bir katılım var şu an. WhatsApp donluyor. Yani açamıyorum, mesajları açamıyorum şu an. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Biraz bekleyelim, dondu şu an. Devamlı geliyor yani. Yağmur akıyor. Oldu. Valla. Açıldı.
2: Geliyor, geliyor, vallahi geliyor bir çizgili gömlekli.
0: Değil. Değil, değil mi?
1: Evet.
0: Evet, sonra. Dur bakayım, şuradan. Tamam. İyi akşamlar. Evet. Dur şu yenilerden bakayım birazcık ya. Evet.
3: Astronomik katılım var şu an. WhatsApp donluyor. Ulan
0: açamıyorum. Abi bana beni niye kaydettin?
2: Vallik çallik mallik vallik.
0: İyi akşamlar kardeşim. Evet.
2: Kiloyla değil bir tane. Oradan elma ver bir tane. Kiloyla değil bir tane. Oradan elma ver.
0: Ne diyorsun?
1: Yok, yükselmedim.
0: Yani evet, geçtik.
2: Kani yok keçaman tabu bantahe. Hani vacı vacı vaneyle. Hani vacı vacı vaneyle.
0: Buna ne diyorsun?
1: Buna da yükselmedim.
0: Buna da mı yükselmedim?
1: Yok, güzel ama.
0: Çocuk yani yükselmedi sevgili dinleyenler. Çocuk. Adem'in söylediği çok dokunaklıydı demiş efendim. Evet, şey gibi yani, gazel gibi girdi herif.
1: Duygularımı kattım.
0: Evet. Devam ediyorum.
1: Edelim.
0: Tamam, bu neymiş? Yok be ya, değil mi?
1: Yok.
0: İyi ki utanmayı, arlanmayı bir kenara bırakın dedim yani. İyi ki. Bu ne? Ne diyorsun?
1: Yok, yükselmedim.
0: Tamam, peki. Evet, şuradan bakalım. Geçtim. Evet, şuradan. Bu ne? Ne diyorsun?
1: Yok.
0: Yok, ben ne dediğini de anlamadım zaten.
1: Ben de anlamadım.
0: Çok uğraştım. Ne efendim? Bakayım. Bakayım. Bu değil ya. Evet. Hala şarkı gönderen var. Bunu yaptır, bunu yaptır diye. Vallahi bu değil abi. Aradığın şarkı bu olabilir mi falan. Tamam efendim. Geç. İstediğin şarkı bu. Bakayım. Bir sürü mesaj gelmiş ya. Vallahi billahi bak. Şarkı bu. Demin arayıp bulamadığınız şarkıdan söyleyelim. Abi bulamadık ki şarkıyı yani. Bu mudur? Bakalım abi, bu mudur? Bakayım. Değil. Bu değil. Bütün Hint müziğine hakimim şu an, biliyor musun abi?
1: Ama aradığımızı bulamadık.
0: Bulamadık hala. Nerede? Pardon. Heh. Aman. Şöyle. Tamam.
4: Kalyan kaçaman.
0: Değil. Başka. Bu da mı zor oldu? Başka şarkı mı bulayım oğlum?
1: Bu biraz zor oldu ya.
0: Ciddi misin?
1: Ciddiyim.
0: Tamam, şarkıyı sen söyle. O zaman başka
1: şarkı
0: olalım.
1: Şarkı.
2: Gasolina.
0: Evet.
1: Gasolina.
0: Gasolina mı?
1: Evet.
0: Tövbe yarabbim.
1: O da Hadise Dün Tek Tek.
0: Evet. Başka bir şarkı. Söyle bakayım bana.
1: Söyledim, Gasolina.
0: Beğenmedim onu. Bir söyle, bir örnek ver. Hadi bakayım, bunun neydi şarkı? Şarkı neydi?

0: biliyorum.
1: Kullu mu nebattanina?
0: Değil değil.
2: Değil mi yok?
0: Değil. Hayır.
2: Değil. O zaman Every Way Dedayken.
0: Every Way Dedayken mi?
2: Evet.
0: Şey de olabilir bak.
2: Ney?
0: Arzu Hanım yeter tamam göndermeyin. Devamlı spamdan çıkartıyorum sizi. Değil o şarkı değil. O şarkı değil.
2: Like you.
0: Tek tek cevap vermeyeyim. Arzucum gönderme, Endercim gönderme, Hüseyincim gönderme diye. Bakıyorum elimden geldiğince o şarkı değil efendim. Ney anlamadım.
2: Someone Like You.
0: Yok hayır. Bak tamam. Şey de olabilir.
2: Rihanna.
0: Türkçe bir şarkı da olabilir söylenmesi zor.
2: Söylenmesi zor.
0: Evet şey yapalım mı? Bir şarkı. Ama bu kolay değil mi?
2: Yok ya söylenmesi zor ne var?
0: Özkan şarkı. Abinin şarkıları var mesela.
2: Var ya ama yabancı aklıma bir tane şarkı geldi ama şu an çıkartamadım.
0: Ne? Mesela I am sorry, ne sorry.
2: Güzelim sizde
0: ne? Ne oğlum hadi söylenmesi zor bir tane şarkı söyle evet. Ona.
2: Rihanna'dan.
0: Hangisi?
2: Rihanna'dan.
0: Tamam abi ya şeyle bir alakası yok spama düşüyorsun diğer yazdıklarını görmüyorum güzel abicim benim ondan yani. Aynı şeyi 40 kere yazınca sistem diyor ki bu bize saldırıyor diyor spama alıyor. Hani seni çıkartmaktan program yapamıyorum gözünü seveyim.
2: Buldum.
0: Ne?
2: Mr. Bombastic.
0: Mr. Lovalova. Valova.
2: Oh yeah. Oh my tea. Diyor ya.
0: Dur bakayım. Şuradan.
2: Shaggy.
0: Kimi?
2: Shaggy.
0: Shaggy.
2: The Shaggy.
0: O değil başka birine bakacağım.
2: Neye?
0: Başka birine bakacağım bir dakika dur. Numaramızı anons et.
2: Evet 0536 901 89 02.
0: Bu neydi? Ne diyorsun buna?
2: Kimdi bu?
0: Efendim?
2: Kimdi bu?
0: Justin.
2: Justin Bieber mi?
0: Justin.
2: Timberlake.
0: Bu şey değil miydi? Once, once, once, instant, tear, tear, tear.
2: Gel Tiziano Ferro yapalım.
0: Dur.

0: Nakaratına da bakayım, olmazsa ben buldum size şarkınızı. Yok, bu çok zor ya. Bunu Justin kendi söyleyememiş yani bunu. Bunu söyleyen varsa zaten albüm yapalım ona.
1: Aşır.
0: Tamam sevgili dinleyen. Aşır mı?
1: Olmaz mı?
0: Aşır babam, aşır. Buldum şarkıyı. Hazır mısın?
1: Hazırız.
0: İyi dinliyorsun. Değerli dinleyenlerim, iyi dinliyorsunuz. Madem öyle, şarkıyı siz bulamadınız, ben buluyorum. Bu. Bunu en güzel yapana canlı yayında milli takım tişörtü vereceğim. Bir saniye ama bulmam lazım. Evet. 3, 2, 1. Bunun birebir aynısını istiyorum. Komiğini istemiyorum. Birebir aynısı. Çünkü en komiği birebir aynısı olacak bunun. 3, 2, 1. İyi dinliyoruz.
2: Şah şah şah. Dam dam dam. Ar ar ar. Şah damar. Şah damar. Ajdar. Ajdar. Ajdar.
0: Evet, o sonundaki aaa falan, bunu da istiyorum. Tamam mı Adem, hazır
1: tamam,
0: mısın?
1: Tamam, hazırım.
0: Şah şah şah, dam dam dam, ar ar ar, şah damar, şah damar, ajdar, ajdar, ajdar.
1: Kulaklarımızın pas silindi.
0: Senden alayım.
1: Şah şah şah, dam dam dam, ar ar ar, şah damar, şah damar.
0: Olmadı, sen bozuldu.
1: Niye?
0: Şah damar. Şah damar.
1: Ama söylüyordun.
0: Ajdar. Ajdar.
1: Ajdar.
0: Olma. Hayır hayır. Olmadı.
1: Bir o daha. Zaman dinleyicimiz
0: bir daha, bir daha, bir daha. Hayır hayır hayır. Bir daha, bir daha.
1: Şah şah şah. Dam dam dam. Ar ar ar. Şah damar. Şah damar. Ajdar. Ajdar. Ajdar.
0: Evet, 0536 901 8902 0536 901 8902. Bir daha dinleteyim mi dinleyiciye?
1: Dinleyelim.
0: Bakın, dinlettiğim kısmını istiyorum sadece. 3'dür, 2'dir, 1'dir.
2: Şah şah şah, dam dam dam, ar ar ar, şah damar, şah damar, ajdar, ajdar, ajdar.
0: İşte bu sevgili dinleyenler. 0536 901 8902. Başlıyoruz.
3: Şah şah şah, dam dam dam, ar ar ar, şah damar, şah damar, şah damar.
1: Coşmuş.
0: Coşmuş da yanlış söylemiş şarkıyı. Değil mi?
1: Evet.
0: Evet, şarkı yanlış efendim yani. Şarkı ama bunu çok hoşuma gitti. Bunu bir daha dinleyelim. Şarkı yanlış, şarkı.
3: Şah şah şah, dam dam dam, ar ar ar, şah damar, şah damar, şah damar.
0: Bu sesi alalım mı ya?
1: Güzel olmuş.
0: Bunu nasıl araklayacağız bunu? Dur bir dakika. Bunu tak bilemedim. Aldım. Tamam tamam, aldım ben. Tamam. Evet, şuradan bakalım şimdi. Bu neymiş?
4: Şah şah şah, ar ar ar.
0: Abi sen niye sadece şak şak şak ar ar ar deyip gönderdin bize?
1: Ay, ama söylemedi.
0: Sinirim bozuldu ya, dur. Dur, bu ne?
4: Şah şah şah, dam dam dam, ar ar ar, şah damar, şah damar, ajdar, ajdar, ajdar.
0: Ama bir duygu eksikliği var değil mi?
1: Evet, yükselirken dike çıkarken olmuyor.
0: Evet.
4: Şah şah şah, dam dam dam, ar ar ar. Şah damar, şah damar, ajdar, ajdar, ajdar.
0: Yok, ne diyorsun?
1: Yok, beğenmedim.
0: Evet. Pardon, dur. Bir saniye, ha, şuradan. Evet.
4: Şah şah şah, dam dam dam, ar ar ar, şah damar, şah damar, ajdar, ajdar, ajdar.
0: Yok, geçtim.
5: Şah şah şah, dam dam dam. Ar ar ar, şah damar, şah damar, ajdar, ajdar, ajdar.
0: Ajdar niye bir şey yapıyormuş gibi? Ajdar, ajdar, ajdar, yapma. Ajdar yapma. Duygu bu değil, değil mi Adem?
1: Değil, evet.
0: Evet.
4: Şah şah şah, dam dam dam, ar ar ar, şah damar, şah damar, ajdar, ajdar, ajdar.
0: Bu ne?
6: Şah şah, dam dam dam, ar ar ar, şah damar, şah damar, ajdar, ajdar, ajdar.
0: Sonunu uzatsalar da buna verirdim.
1: Evet, ama uzatmamışlar.
0: Sonunda çıldırmamışsınız kızlar yani. Denemeyi çok isterdim ama annemler beni atarlar evden diye korkuyorum demiş efendim. Bak, evde kocası uyuyan, babası uyuyan, lütfen. Ne olur yani. Haberiniz olsun. Evet, sonra dur bakalım şuradan.
7: Şah şah şah. Dam dam dam. Ar ar ar. Şah tamam. Şah tamam. Aldar. Aldar.
0: Kestim. Şey yapamadım ya. Tartamadım çünkü. Ne
1: ben dedi? De.
0: Onun için kestim yani. Evet. Dur bakalım. Şu aletin canının yerine gelmesini bekliyoruz şimdi.
1: Çok yavaşız.
0: Evet. Şuradan şöyle. Bizimkine bir bak ya demiş. Dur efendim, bakacağız. Sıradan bakıyoruz efendim işte. Ya bir tişört vereyim, şeytanın bacağı kırılsın artık. Kapı açılsın ya. Hani bir tişört vereyim değil mi yani?
1: Hak edene verelim Mehmet.
0: Evet. Dur bakayım. Bakalım. Çalmıyor. Boşluk. Bu ne? Bu da çalmıyor. Boşluk. Yine ne oldu oğlum? Dondu mu? Ha pardon, yok. Özür dilerim. Şu taraftan alacakmışız. Tamamdır. Üçtür, ikidir, birdir. Bu.
8: Şok şok şok. Dom dom dom. Or or or.
0: Değil efendim. Değil. Bu değil. Bu neymiş?
8: Şok şok şok.
0: Aa pardon, geçemedim. Ha.
7: Şak şak şak. Dam dam dam.
0: Bu deminki değil miydi ya?
1: Evet o.
0: Şah, ben tamam. Niye başa döndüm? Şah, tamam. Pardon, tamam. Şuradan şöyle devam edeyim.
9: Şah şah şah. Dam dam dam. Ar ar ar. Şah damar. Şah damar. Ajdar. Ajdar.
0: Ajdar 3 kere söyleniyor, siz 2 kere söylemişsiniz değil mi? 3 kere söyleniyor. 3
1: kere.
0: Evet, 3 2 1.
10: Şah şah şah. Dam dam dam. Ar ar ar. Şah damar. Şah damar. Ajdar. Ajdar.
0: İkinci ajdar da bağırmış olmamış değil mi?
1: 3'te olması lazım.
0: 3'te olması lazım. Evet.
11: Şah şah şah. Dam dam dam. Ar ar ar. Şah damar. Şah damar. Şah damar. Ajdar! Ajdar! Ajdar!
0: Ne diyorsun? Ne diyorsun?

0: Enerjisi iyi ama şahı çok uzatmış. Ya şahı damarı çok mı çok fazla söyledi? Birini çok fazla söylemiş.
1: Tamam geçtik.
2: Şah şah şah. Dam dam dam. Ar ar ar. Şah damar. Şah damar. Ajdar. Ajdar.
1: Bak bir kere daha şu Ajdar'da bir tişört verelim artık kardeşim. Tamam mı?
0: Evet.
1: Ama bir kere daha dinletiyorum. Bakın sonunda üçüncü Ajdar'da çıldırmanız lazım. Bir de Ajdar derken ki hissiyatınızı lütfen iyi beni anladınız siz.
0: Coşku lazım.
1: Hani şarkı böyle Ajdar. Şah. Şah şah Ajdar. Öyle de olmuyor yani. Olmaz. Dinletiyorum size sevgili dinleyenler. Ve 3 ve 2 ve 1.
2: Şah şah şah. Dam dam dam. Ar ar ar. Şah damar. Şah damar. Ajdar. Ajdar. Ajdar.
1: Evet ama şimdi bu da zor yani. Hiperstar'ın söylediği şarkıyı bizim söyleyemiyor olmamız tabii ki değil mi?
0: Çok zor.
1: Yani çok zor yani şimdi. Ajda'nın söylediği şarkıyı bizim zorlanıyor olmamız, söyleyemiyor olmamız çok normal yani. Evet. Dur bakayım. Şuradan bu ne?
2: Dar dar dar. Şah damar.
1: Dar ne abicim?
2: Şah şah şah. Dam dam dam, ar ar ar, şah damar, şah damar, şah damar, ajdar, ajdar, ajdar.
1: Bu olurdu da şah damarı bir tane fazla söylemiş değil mi?
0: Damarı fazlalaştırmış.
1: Evet, damarı bu kalınlaştırmışsınız damarı. Onun için geçtim. Bu neymiş?
3: Şah şah şah, dam dam dam, ar ar ar, şah damar, şah damar, ajdar, ajdar.
1: Senkron yok. Biri ikinci de bağırdı, biri üçüncü de bağırdı. Değil mi?
0: Olmadı.
1: Olmadı. Evet. Tişörtü verip Ajdar'ın şarkısını geçiyorum.
3: Şah şah şah. Ar ar ar. Dam dam dam. Şah damar. Şah damar. Ajdar. Ajdar. Ajdar.
1: Yok. Geçtim bu.
4: Şah şah şah. Dam dam dam. Ar ar ar. Şah damar. Şah damar. Ajdar. Ajdar. Ajdar.
1: Yok değil
0: utanmış.
1: Mi? Utanmış. Evet bu utanarak bağırmış. Olmaz. Ses gelmiyor. Bir şey yaparak söylüyor şarkı ama.
0: Uzaylı geldi yayına.
1: Evet, bunu. Oğlum korku filmlerindeki gibi. Ses değil mi? Vallahi. Bu neymiş?
3: Şah şah şah, dan dan dan, ar ar ar, şah damar, şah damar, şah damar, ajdar, ajdar, ajdar.
1: Bir tane fazla söylemiş şah damarı.
0: Bir yerde evet, şah damarda fazla.
1: Değil mi vallahi bir tane fazla söylemiş.
0: Damar yani. Yine şah, fazla.
1: Damarı, damar damar üstüne binmiş. Onun
0: damar
1: için...
0: taş bili.
1: Bu neymiş?
2: Şah şah şah, dam dam dam, ar ar ar, şah damar, şah damar. Ajdar, ajdar, ajdar.
1: Geçtim.
0: Bu enerjisi için teşekkür
2: ederim. Şah şah şah, dam dam dam, ar ar ar, şah damar, şah damar, ajdar, ajdar, ajdar.
1: Geçtim. Bu ne?
3: Şah şah şah, dam dam dam, ar ar ar, şah damar, ajdar, ajdar, ajdar.
1: Ama bu Ajdar'a kızıyor moruk bu değil mi? Ajdar ne yapıyorsun?
0: Kızar gibi.
1: Ne diyorsun buna?
0: Yok.
1: Yok mu? Hadi oğlum yeter ben yani bünye bu kadar kaldırıyor benim. Abi komşu eve geldi yazmış birisi. Dur bakayım neymiş.
2: Şah şah şah dam dam dam ar ar ar şah damar şah damar ajdar ajdar ajdar.
1: Adem gecenin saat 11'inde yan komşun şah damar şah damar diye bağırsa ne düşünürsün? He?
0: Yani altımdaysa alta, üstteyse üst tavana vururum.
1: Peki bu neymiş?
2: Şah şah şah dam dam dam ar ar ar şah damar şah damar ajdar ajdar ajdar.
1: Bu sanki
0: yakaladı gibi biraz.
1: Bir daha dinliyoruz. Bir dakika dur.
2: Şah şah şah dam dam dam ar ar ar şah damar şah damar ajdar ajdar ajdar.
1: Bu bence olmuş bu.
0: Bu olmuş.
1: Bu olmuş mu? Evet. Tamam arıyoruz. Tamam mı?
0: Numarasını sabitler misin?
1: Bir saniye. Önce bir

0: Yalım. Tamamdır. Şuradan galiba değil mi? Evet. Heh. Tamam. Sabitledim bak oradan. Al abi.
1: Efendim.
0: Alo merhaba.
1: Merhaba.
0: Beyefendi hiç utanmıyor musunuz?
1: Hiç utanmam. İdolümdür Aytar.
0: Abi çok güzel söylemişsin. Kepengi senle açıyoruz. Sana bir adet milli takım tişörtü gönderiyorum.
1: Çok memnun olduk. Çok teşekkürler.
0: Rica ederim abi. Abi kapatmadan önce şunu bir canlı olarak bir söyleyebilir misin? Hatta beraber söyleyelim. Hazır mısın Adem?
1: Tabii ki de.
2: Hazırız.
0: Tamam evet. Adem ses olarak abinin üstüne çıkmayalım. Abinin sesi baskın olsun tamam mı?
2: Tamam.
0: Evet abi hazırsak 3'ten geriye sayıyoruz tamam.
1: Tamamdır.
0: Ve 3 ve 2 ve 1 buyursunlar.
1: Şah şah şah. Dam dam dam. Ar. Şah damar. Şah damar. Ajdar. Ajdar. Ajdar.
0: Evde kim var?
1: Hanım, çoluk, çocuk. Ailece bir söz.
0: Hadi iyi geceler abi.
1: İyi geceler.
0: İyi geceler eyvallah sağ olun. Teşekkür ederim. Evde kim var? Hanım, çoluk, çocuk. Evet. Başka bir şarkıya geçelim Ademciğim. Ne dersin?
2: Başka gelmiyor şu an aklıma ama.
0: Yani bilemedim. Başka bir şarkı ama ne olsun? Yani ne olsun, ne olsun, ne olsun? Başka bir şarkı. Sude, sude. Onu biliyor musun?
2: Sude biliyorum da.
0: Dur bakayım bir dinleyelim mi? Canım da çekti. Dur bir dakika. Bir saniye. Evet. Tamam galiba. Tamam Ajdar şarkısının tişörtünü verdik sevgili dinleyenler. Başka bir şarkı seçeceğiz şimdi. Haberiniz olsun. Buralar olabilir bak. Burası olabilir değil mi?
2: Olabilir mi?
0: Başını alalım mı burayı? Biraz basit olsun. Ajdar'da çok zorlandı insanlar. Ne dersin?
2: Olabilir.
0: Değerli dinleyenler iyi dinliyoruz. İyi dinliyoruz ve şarkının sadece bu kısmını istiyoruz sizden. 0536-901-8902 0536-901-8902 sevgili dinleyenler. 901-8902 başı 0536 hazırsanız ve 3 ve 2 ve 1 buyurun bakalım.

0: Ademciğim, evet, örneğini senden alıyoruz önce. Dinleyenlerin iki gelene kadar. Ve 3, ve 2, ve 1. Buyur kardeşim.
1: Halale, halale, halale, halale, halale, halale.
2: Oldu mu?
0: Hayır.
2: Denedim en azından.
0: Oğlum sence oldu mu?
2: Yani olamaz tabii onun kadar da.
0: Tabii canım. Başkanım. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Evet, 3, 2, 1.
3: Şah şah şah.
0: Yok pardon, özür dilerim. Pardon. Pardon, çok pardon, çok pardon. Dur, nerede? Sen abiyi aldın mı?
2: Aldım, evet.
0: Tamam, peki. Şuradan bakalım. Niye çalmıyor? Başı yok değil mi?
2: Başı yok.
1: Ululu alele lululu alele la.
0: Geçtik. Bu ne?
4: Alele ölülü alele ölülü alele ölülü ale.
0: Ne diyorsun?
2: Yok.
0: Tamam. Buna bakalım.
3: Alele olele alele olele alele lole.
0: Geçtik. Bu ne?
1: Alele lululu alele lululu alele lululu la.
0: Ne diyorsun?
2: Yok.
0: Peki.
3: Alele alele alele alele alele alele alele alele.
0: Ne dersin?
2: Yok.
0: Yok mu?
1: Alele alolo alele alolo alele alolo get away.
0: Ne diyorsun?
2: Yükselmedim.
0: Tamam, peki.
3: Alele alolo.
0: Çok ses var abi be. Size zahmet.
1: Alele alele alele lole.
0: Yok, değil mi?
2: Yok, evet.
0: Dur bakayım.

0: Sesi çok tatlıydı lan çocuğun.
1: Çok tatlı.
2: Arere bulülü, arere bulülü, are are gulü are.
0: Özür diliyorum dinlettiğim için. Dinletmek zorundaydım çünkü manevi kardeşimiz, manevi her şeyimiz Lütfi göndermiş. Dinletmezsek 780 milyon kere aynı şeyi yazıyor sevgili dinleyenler. Lütficiğim, yüzüne karşı söylüyorum. Bir daha spama düşersen çıkartmam. Yani haberin olsun. Söyleyeyim yani.
2: Alele lololo, alale lololo, alale lololo, ale.
0: Biraz bağırsa böyle delirmiş gibi olabilirmiş bu, değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Bu ne?
2: Alele olele, alele.
0: Olmamış.
2: Arele loreli, arele loreli, arele loreli.
0: Ne diyorsun?
1: Yok, yükselmedi.
0: Peki.
2: Arele borele, arele borele, arele gala ale.
0: Ne diyorsun?
1: Yok.
0: Çocuk beğenmiyor sevgili dinleyenler. Ne
1: Zor
0: yapayım?
1: beğeniyorum.
2: Arele borele, arele borele.
0: Arkadaşlar, çocukların elinden telefonu alsak mı acaba? Alsak mı acaba çocukların elinden?
2: Alele gulele, alele gulele, alele gulele.
0: Alele gulele, alele gulele, alele gulele.
2: Alele alelu, alele alelu, alele alelu, alele.
0: Ne dersin?
1: Biraz.
2: Alele yalolu, alele yalolu, alele yalolu, alele.
0: Geçtim.
2: Alele lololu, alele
0: Ya basit olsun diye gittim bu şarkıyı seçtim ya. Hani basit olsun diye yaptım be sevgili dinleyenler. Saçımı süpürge ettim sizin için be.
1: Basit olmadı ama.
0: Basit olsun diye ya. Son 3 taneye bakıyorum. Olmazsa başka ara vereceğim, başka sese geçeceğiz, tamam mı?
1: Tamam.
0: Evet, 3 2 1.
2: Alele ölele, alele ölele.
0: Biri girdi odaya. Son iki. Son. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Son. Ama bu böyle türbün bestesi gibi. Hadi son bir tane daha, ne diyorsun?
1: Hadi son bir tane.
0: Tamam, peki. Son bir tane daha. Pardon. Şuradan galiba. Özürler olsun. Şuradan, evet.
2: Alele.
3: Alelo.
2: Alele.
3: Alelo.
2: Alele.
3: Alelo.
2: Ale.
1: Yani.
0: Ne diyorsun?
1: Yok.
2: Alele. Lalolu. Alele. Lalolu. Alele. Lalolu. Ale.
0: Ne dersin?
1: Bu seste başaramadık.
0: Olmadık mı?
1: Yok.
0: Tamam, geçiyorum o zaman.
1: Geçelim.
0: Yani geçiyorum derken ara vereceğim.
1: Yani mecbur.
0: Son istiyorsan bir iki tane daha bakayım yani. Ben her seste verelim taraftarıyım milli takım tişörtünü. Ama son istiyorsan bir iki, saat kaç? 28 geçiyor. 29 oldu. 30 oldu saniye olarak. 30 olduğuna göre 30'daki 3'ü alalım. Son 3 tane daha bakalım mı?
1: Hadi bakalım.
0: Son 3 tane.
1: Bakalım.
0: Tamam, peki.
2: Alele lololo, alele volele, alele gala ale.
1: Yok.
0: Değil mi? Peki. Bak, son 3 tane dedim diye bu arada kendini böyle şey altında da hissetme ha.
1: Baskı.
0: Tamam. Ha, hissetme öyle yani. Tamam mı kardeşim?
1: Tamam.
0: Tamam. Evet. Evet, şuradan şöyle bakalım.
2: Alele ölülü, alele ölülü, alele, alele ölülü, alele ölülü, alele.
0: Ben bu çocuğa veriyorum tişört. Tamam.
1: Verelim, sabitler misin?
0: Arıyorum. Bir saniye. Tamamdır. Bari en azından bu kardeşe verelim yani.
1: Tamam, numarayı.
0: Sesten veremedik. En azından bu kardeşe verelim.
1: Sabit.
0: Alo.
4: Evet, buyurun.
0: Merhaba kardeşim, nasılsın?
4: İyiyim.
0: Sana tişört vereceğim, ondan sonra telefonu annene babana ver ama, olur mu?
4: Tamamdır.
0: Tamam mı?
4: Tamamdır.
0: Söz ver.

0: Uyuyacaksın mı?
1: Uyuyacağım.
0: Tamam, radyo açık olsun ama.
1: Tamam.
0: Ona da söz ver.
1: Söz.
0: Adın ne senin?
1: Metehan.
0: Metehan kaç yaşındasın?
1: 12.
0: 12.
1: Bana 11 yaş olur.
0: Efendim?
1: Bana 11 yaş olur kıyafet.
0: 11 yaş mı olur? Tamam, onu seni aradıkları zaman söylersin artık.
1: Tamam.
0: Tamam mı? Şu kapatmadan bir canlı olarak bir yap bakayım şeyi, şu şarkıyı bir daha.
1: Alele ululu, alele ululu, alele.
0: İşte bu.
1: Alele ululu, alele ululu, alele.
0: Tamam, milli takım tişörtünü giydikçe beni hatırla, olur mu kardeşim?
1: Tamamdır.
0: Hadi öpüyorum. Rica ederim, görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol, bay bay, görüşürüz. Tamam, ikinciyi de verdik, tamam mı?
2: Tamamdır.
0: Bir ara, bir saat başı arası sonra geleceğiz sevgili dinleyenler. Bu arayı resmi olarak vermem lazım bunu. Dur, veremiyorum ki. Bir saniye. Şuradan vereceğim madem galiba. Dur bakalım. Şuradan. Heh, tamamdır. Evet.
3: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam edecek.

Serdar yayında devam ediyor sevgili dinleyenler. İzlanda'da ilk defa sivrisinek görülmüş. Dünya üzerinde sivrisinek bulunmayan tek ülkeymiş. Oranın hayali de bitti şimdi ya. Tam benlik yermiş ha. Vallahi. Daha başlamadı belalar, daha başlamadı daha. Daha dur canım daha. Daha şey gelmedi hava. Havası gelmedi daha. Havası gelince göreceğiz. Sivrisinekten kurtulma yöntemleri diye bir program yapabiliriz aslında. Hani sivrisinekten kurtulma yöntemleri. Işık mışık falan diyorlar. Eskiden işe yarıyordu.

0: Ama bunlar akıllı. Bak bir şey diyeyim mi? Bu sivrisineklerin çok affedersiniz aptallarını imha ede sadece akıllıları kaldı. Bulunmuyor artık. Bunlar öldürülmüyor arkadaşlar. İlk başta öyle değildi bak. İlk başta neydi? Kapkaranlık oda. Kalkardın hemen tak ışığı açardın. Bir bakardın bembeyaz duvarın üstüne konmuş. Öyle duruyor. Çat vururdun olay biterdi. Abi bu akılsızlarını öldüre öldüre öldüre akıllıları kaldı kardeşim. Bulunmuyor bunlar. Bunlar nerede ya? Işık yanıyor yok filan. Ses var şey yok. Yani bunlar akıllı oldu. Hani diyorlar Bill Gates'in sinekleri diyorlar ya. Ben valla inanmaya başladım artık. Hakikaten yani ben.
1: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam ediyor.
0: Bazen düşünüyorum ama. Kara sinek mi, sivri sinek mi? Hani daha veri iğrenç. Galiba kara sinek ya. Galiba yani kara sinek.

Ben de bir taktik var, parası söylemem demiş efendim. Ben söyleyeyim canım. Vantilatör açın. Onunla uyursanız. Ama direkt kendinize çarptırmayın tabii yani. Vantilatör açık uyursanız sinek binek filan aman. Olay bitiyor yani. Rüzgar esiyor ya onlara göre yani. Evde elektrikli raket var böyle çat diye. Çat. Sivrisinek Serdar Bey. Baş belası. Vallahi kara sinek mi sivrisinek mi bilemedim ben ya. Yani galiba kara sinek ama yani galiba. Hafta sonu Poyrazköy'de bir böcek gördüm böyle. Yolda yürüyordu. Bildiğin yolda yürüyordu yani böcek. Böyle eli kolu var, gözü var filan böyle. Durdu böyle bana baktı falan. Bunları net görebiliyorsun böyle. Kafası var böyle. Döndü böyle bana baktı böyle. Ben ona baktım. O bana baktı. Grup Vitamin şarkısı gibi hani. Böcek bana bakır, ben böceğe bakırım. O bana baktı, ben ona baktım. O bana baktı, ben ona baktım. Sonra birdenbire havalandı gitti, uçtu gitti böyle birdenbire.

Serdar, her yolu denedim, cibinlikten gayrısı yalan. İçine girerse cibinliğin, o daha beter, o daha problem. Kuru kahveyi yakınca gelmiyorlar. Abi fesleğen dediler, fesleğen aldık koyduk, üstüne konuyorlar ya. Fesleğene gelmez dediler, üstüne konuyorlar üstüne. Fesleğenin.

Şu en son yaptığın şaka gibi babama da bir tane yapsan demiş efendim. Ya öyle işte ona da yapsan buna da yapsan filan gibi şeyler yapamıyoruz. Resmi bana ulaşmanız lazım WhatsApp hattından. Bir de bu hafta bayram haftası.

Bayramda kendime izin verdim. Bayramda şaka yok sevgili dinleyenler. Zaten olanlar var. Hani izlenmeleri de birazcık artsın isterim. Yalan yok. YouTube Serdar Gökalp. Sonrasında şakalar devam edecek. Bir de arada size çok sorulan sorular diye. Ama böyle akıllı başlı sorular, çok affedersiniz. Yani hani mesela şunlar değil yani. Ya bırak, hep aynı adama yapıyorlar şaka ya filan. Aynı adama mı yapıyorsunuz Serdar Bey? Hadi bakalım cevap verin. Hani böyle sorular değil de. Öyle işte, şakayı nasıl yapabiliriz, nasıl yaptırabiliriz, şu olabilir, bu olabilir filan gibi. Hani gerçekten hani mantıksız sorular değil ama 10 tane soru seçeceğiz. Bir tane de arada öyle bir şey yapacağız. Bir tane de öyle bir video yayınlayacağız şakaların haricinde. Çünkü o kitleyi memnun edemiyorum yani, o kadroyu memnun edemiyorum onları. Ona bu bir şeye cevap versen başka bir şey soruyorlar. Ona cevap versen başka bir şey soruyorlar. Yok yani, evin yaramaz çocuğu gibi. Şimdi şeye takılan tayfa var mesela. Bu kadar adama şaka yapıyor. Şaka yapılan hiç kimse videoların altına yorum yapmıyor. Evet, çünkü biz rica ediyoruz yapma diye. Yapanı da siliyoruz. Geçmiş şakalarda var. Başımıza ne geldiğini biliyoruz mesela. Adama şaka yapmışız. Adam ağlamış telefon şakasında. Şakanın altına da yorum yapmış. Serdar Bey, şaka gerçekten işte çok gerçekçiydi. Vallahi şakada ne olduğunu bilemedim. Şakayı bana yaptınız. Yani şakayı bana yaptınız yazmış. Abi adama ne hakaretler ya. Ne ağlıyorsun işte, sen şu musun, sen bu musun? Biz de bundan sonra şaka yaptığımız insanları rica ediyoruz. Abi internette şakayı görürsen kendi şakanın altına yorum yapma. Hani yapıyorsan da sen olduğunu söyleme diye. Tamam diyor onlar da. Eski şakalarda geriye doğru bakarsanız var. Ama böyle bir memnuniyetsiz bir... Ne yapacaksın oğlum yani şakayı? Şakayı ne yapacaksın ya? Sen adam yorum yapsa ne olacak yani?

Yayında mısınız siz? Ben sizi yoksunuzdur diye. Ya ben ne zaman? Ben dükkana ne zaman bıraktım sevgili dinleyenler ya? Patron her zaman dükkanındadır. En son o gider ya. Aynen. Ben ne zaman aşkım? Bizimkiler yok ya, yapıştırayım. Çok ağladılar valla. Ben eğer izin kullanıp gitseydim onlar gidemiyorlardı. Hani yok şuraya plan yaptık, şöyle yaptık, yok böyle yaptık. Abi etme, abi sen şunsun, abi falan. Çok ağladılar yani. Onun için iyi hadi gidin siz dedim, gidin. Ama yalan yok, ben bayramda 9 gün olmamazlık yapmayacaktım. Pazartesi yayınımı yapardım. Salı da en azından bir Serdar Trafik'te yapardım. Adem ve Sena'yı kırmıyorum. Çünkü ben gelirsem onlar da gelmek zorundaymış. Sena ayrı söyledi, Adem ayrı söyledi. Abi ya gelmesen olur mu ya falan. Hani benim onların 9 gün olup olmayacağı benim gelip gelmememe bağlı. Yok oğlum ben gelirim dedim. Sonra arayı Sena'yı soktu. Sena ayrı söyledi. Sena'ya da yok kızım gelirim ben dedim. Sonra ikisi bir oldu. Sonra bugün şirketten başka kıramayacağım insanlar, ya sen gelme hadi çocuklar da izin kullansın falan dediler. Hani bu sebeple ben 9 gün yokum. Normalde 9 gün değildi ama. Bunların oyununa geldim ya, bunların dinamiğine. Ve koca bayramda yapacak bir şey var mı diye düşünüyorum şöyle. Komutanımı ziyaret edeceğim. Yaklaşık 3 senedir ziyaret edeceğim. 3 senedir bir şeyler çıkıyor. Gidemiyorum. Ya da arıyorum komutanım bu hafta sonu size geleyim diyorum. Oğlum ben öyle bir yerdeyim ki yani buraya sadece Skorskiler iniyor filan diyor mesela. Helikopter iniyor buraya diyor. 3 senedir komutanımla böyle bir diyalogumuz var. Ben arıyorum o yok, o arıyor ben yokum filan. Herhalde komutanıma gidiyor. O da bilmiyorum yani o varsa. Çünkü olmayabilir, da biliyor bazen. Olmayan da biliyor. Komutanıma gideceğim herhalde. Galiba Balıkesir'e uğrarım. Bir Balıkesir'e uğrarım. Sonra başka ne yaparım ben? Başka da bir şey yok. Eve gelir yatarım. Bu oyun oynarım. Linç yemezsem şahit. Yani oyun oynarım herhalde. Öyle biliyorsun. Ben oyun oynuyorum dediğim zaman kazık kadar adamsın, git başka işler yap. Daha yapıyoruz ya, daha ne yapalım oğlum? Daha ne yapalım? Eve masaja mı geleyim? Ne istiyorsun daha yanında? Bu memnuniyetsiz kitleyi kafaya taktım. Vallahi bunlar alışmışlar. İstediğini istediği insanlara söyleyip o insanların aman şunlara bulaşmayalım falan. Ben bulaşırım abi. Söyleyeyim yani. Hani onlar susuyorlar ya mesela, aman ya şunlara bulaşmayalım falan diye. Vallahi ben bulaşırım yani hiç. Bir söylersen 11 işitirsin hiç.

Yani haberin olsun da. Ondan sonra vay bana ne dedi filan deme yani. Abi ilk gün hariç her gün çalışacağım. Yolun düşerse beklerim Muhammed. Oh, Big Chef'ten davet aldık. Uğrarız. Uğrarız Muhammed. Abi TikTok'taki Serdar Gökalp sen misin? Serdar Gökalp ise benim. Kullanıcı adım o. Serdar Gökalp. Ama TikTok enteresan bir şey, platform. Son iki şakamı TikTok'ta paylaşmadım. Hani 7 milyon 8 milyon seyrediliyor. 100 bin 200 bin beğeni alıyor sayenizde. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ondan sonra girip bakıyorum telif atıyorlar bana. Benim telefon şakamdan. 7 milyon 8 milyon seyredilen telefon şakasını birinin sesini kısıyor, birini kaldırıyor falan. Onun için TikTok'la uğraşmıyorum olduğu kadar yani. Zaten ben olmayınca da insanlar paylaşıyor orada. Ama TikTok'ta var mıyım? Varım. Varım. Serdar Gökalp. Geri kalan hiçbirisiyle ilgim alakam yok. Serdar Gökalp. Yani adım soyadım bu. Instagram'la daha çok ilgiliyim. Orası çünkü birazcık şey, uğraşmıyor yani benimle. TikTok uğraşıyor abi. Oğlum şakayı yüklüyorum, şakayı. Hani benim aklıma bu TikTok var ya, vallahi bile hırsız dolu bak. Yemin ediyorum hırsız dolu. Hiç benim aklıma gelmiyor mesela, değil mi? YouTube'dan uzun versiyonunu alıp TikTok'ta yayınlamak. Uzun versiyonu sadece YouTube'da var. Ulaşıyoruz bu insanlara. En başta benim telefon şakalarındaki gibi atar gider yapıyorlar. E tabi tebligat gidince bunlara teliften dolayı. Vay abi niye böyle oldu? Vay abi niye şu? Abicim uzun video yani, kısasını paylaşsan anlayacağım. Hani bizim Instagram'a ya da TikTok'a koyduğumuz videoyu paylaşsan anlayacağım ben seni. Diyeceğim ki ha tamam, onu almış paylaşmış. Oğlum YouTube'dan videoyu indir, hiç üşenme de yok. YouTube'dan videoyu indirip uzun halini TikTok'tan paylaşmışsın diyorum. İyilik olsun diye yaptık diyor. Yani iyilik olsun diye yapmışsın da aşağıda ben gibi konuşmuşsun, o nasıl olacak? Hani biri yazmış mesela, şakalar ücretli midir diye. Adam DM'den bilgi verildi yazmış. Bu şimdi iyilik olsun diye mi? Ondan sonra abi davayı geri çekseniz bilmem ne yapsanız falan. Oo yani vallahi billahi. Ama TikTok çok enteresan bir yer. Hani insan kendi malından telif yer mi ya? Kendi malımdan telif yiyorum sevgili dinleyenler. Son iki şakam filan TikTok'ta yok. Onun öncesinde paylaşmıştım. Hani birinin sesini kıstılar falan. Hani düşün mesela, görüntü sana ait, ses sana ait değil diyor bana. Vallahi bak hangisi? Dur bakayım, telefon burada mı? TikTok Serdar Gökalp abi. Bir dakika bekle. Bir saniye. Şuradan. Nerede, benim telefonumda var herhalde değil mi? Hah şurada. Bir tanesinin sesi yok. Aa galiba videoyu komple kaldırmışlar ya. Vallahi billahi galiba komple. Şu anda dikkatimi çekti biliyor musun? Galiba komple kaldırmışlar abi videoyu. Ha yok yok. Neymiş? Hangi şakaymış? Sondan üçüncü. Ney bu şakanın adı? Sayın abim şakası. TikTok'ta. Kaç seyredilmiş bu? Sessiz haliyle şükür. Sağ olun, teşekkür ederim. Sessiz bir videoyu 996 bin kişi seyretmiş. 20 bin kişi de beğenmiş. Ses yok. Sebebi şu. Diyor ki ses sana ait değil diyor bana. Hani diyor mal sensin ama diyor ses diyor sana ait değil. Bu malın sesi değil diyor bu. Sesten telif yedim ya, anlamadım. Neyse canım, görüntüye de diyebilirdi. Bu sen değilsin de diyebilirdi yani görüntüye. Ama enteresan yani. Anlamadım, anlam veremiyorum. Bak herkesin gözünde sondan üçüncü şaka. Hangisi? 1, 2, 3. Evet. Sayın abim şakası. Gir bak TikTok kendi kendine sesi kaldırmış. Niye diye girdik. Şeye bir baktım. TikTok'un bildirimlerine bir baktım. Diyor ki bu ses telif haklarından dolayı kaldırılmıştır diyor bana. Allah Allah. Hadi ilgilisi yetkilisi de yok yani. Adama yazıyorsun, Çinlinin bir tanesi yarım yamalak Türkçeyle cevap veriyor filan. Bir garip yani, garip bir yer. Garip, enteresan bir yer. Şükür Instagram'da öyle bir şey yok. Instagram'da paylaşıyoruz içerikleri. Kitlelere gidiyor ama tabii orayı da görmezden gelmek olmaz. Oraya bir hal çare bulacağız artık, bilmiyorum.

Karakoldan da davet aldım bayramda. Evren diyor ki bizim karakola gel mangal yakalım. Hadi ziyaret olsun, beklerim. Vallahi işte Evren'im, belki şeye gideceğim. Komutanıma gideceğim. Belki Balıkesir'e uğrayacağım. Oradan belki. Belki bir Manisa'ya gideceğim. Hep belki farkındayız.

Hep. Belki de evde yatıp uyuyacağım yani. Bilmiyorum. Sizde nedir bayram planı? Ne yapacaksınız sevgili dinleyenler? Hani 9 gün var. E tabi olmayan da var. 9 gün olmayan da var tabi. Ama. Ben de yeni yeni biliyoruz kulağının önünde işte son birkaç senedir yani. Onun haricinde Serdar Gökalp bayramda 9 gün tatil yapacak. Bunu benim anlatmama gerek yok. Yıllarca bayramda beni dinledin zaten biliyorsunuz. Herhalde. Artık ben de alıştım ama tatil diyorum.

Manisa gelirsen haberim olsun lütfen. Valla benim bile olmayabilir abi, diyorum komutanım orada. İşte bakacağız. Köye gideceğiz abi demiş efendim. Köye. Zonguldak'a gideceğiz. Forza 6 çıktı, onu oynayacağım bayramda. Çok tavsiye ediyorlar, ben de bakabilirim, evet.

0: Finallere çalışacağım abi. Bayramdan hemen sonra sınavlar var. Hem de çift çift. Bir günde ikişer sınav olarak. Kolay gelsin. Evdeyiz, ne yapalım? Peki. Manisa'ya gel de beni eşimle barıştırır mısın? Yani bilemedim, kim bilir siz ne yaptınız? Yani kim bilir, bilmiyorum. Fransa'ya gidiyoruz. Dönüş bir ay sonra ama demiş. Yine var var, yine benim etrafımda da var bak. Bayramda öyle olur mesela. Arar mesela bayramlaşmak için, sağ olsunlar. Beni arar, sorarlar.
1: Ne haber abi? Ne olsun abi, ben de Antalya'ya geldim. Bizim hanım buralı ya abi. Evet abi, evet. 7 ay buradayım abi, işte bayramla bir iş birleştirdim izni.
0: 7 ay buradayım, bayramda birleştirdim izni. Ne yapıyorsun sen ya? Uzaylı mısın oğlum sen? Dünya izni bu, ne izni bu ya? Bu ne izni ya bu? Var değil mi etrafa böyle sinir bozucu tipler, var mı etrafınızda? He? Arar ya mesela.
1: Ne haber abi? İyi. Valla abi şimdi 19 Mayıs haftası, 4 gün oradan aldım birleştirdim. Ondan sonra 9 gün bayram zaten. Bir 25 günde şey illaki kullan dediler abi, onu da birleştirdim. İşte Temmuz sonu gibi filan oradayım abi ya. Temmuz sonu gibi filan. Evet, Temmuz sonu gibi oradayım. Adem nerede? Sizce nerede? Hani sormanın lüzumu yok ki. Adem nerede? Sizce nerede efendim yani? Sizce nerede? Sizce nerede Adem? Söyle bana. Bunu bana niye soruyorsun Adem? Sesi gelmiyorsa nerede olduğu gayet belli Adem. Yani şu anda yer açıyor vücudunda. Vücudunda yer açıyor Adem şu an.

Tuvalettedir demiş efendim. Dir demeniz hata. Tuvalettedir. Hata. Diri kaldır tuvalette. Bu. Bu kadar. Bana diyor ki midemi bozmuşum. Yarım saattir yok senin. Hayatın bozulmuş senin yani. Yarım saat. Bunu sadece mideye bağlama oğlum bunu yani.

Bu haftadan tatile gidenler var. Var var efendim, etrafımızda var. İşte bizim çocuklar, gerçi onları ben gönderdim de. Şimdi bizim gönderdiğimiz tatili arkalarından yapıştırmayalım, ayıp olur. Etrafımdakilerden bahsedeyim ben. Ama onlar da benim etrafımda. Yok ya, bunlar benim kardeşim bizimkiler. Etraf, şimdi abi ülkeler de karışık. Neyse, ben en güzeli hiç kimseye bir şey demeyeyim. Hanımlar beyler, yarın 19 Mayıs. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun, mutlu olsun. Gündüz söyledim, gece de bir kere daha coşkuyla son derece böyle içimden kanımdan gelerek söylüyorum. Bu topraklara vatan dememizi sağlayan tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize, şehit ailelerime, gazi ailelerime, canım atan ve silah arkadaşlarına sonsuz minnet, saygı, özlem, sevgi. Yani ödeyemeyeceğimiz şeylerle değerli dinleyenler. Ben her milli bayramda aynısını söylüyorum, biliyorsun. Yani buralara vatan dememizi sağlayan, bu topraklara, bu kara parçasına vatan dememizi sağlayan tüm ecdadımıza, tüm şehitlerime, gazilerime, hepsine sonsuz teşekkürler. Çünkü vatan varsa vatandaşsın, vatan yoksa sadece daşsın. O da en, yani daş işte, her yerde dolu. Hepsine sonsuz minnet, sonsuz teşekkür ederim. Değerli dinleyenler, herkese bir kere daha Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutlarım. Selam ederim. Bu sebeple yarın yayında olmayacağım. Yarın yokum. Çarşamba günü yine yayındayız. Sevgili dinleyenler, haberiniz olsun. Dur bakayım. Adem'e burada tavsiyeler var işte. Şunu yesin, bunu yesin, şunu içsin filan diye. Ya Adem, daha ne yesin ya? Bu zaten yemekten oluyor ya bu. Yani. Adem ne yesin yani daha Adem? Allah söyle bana yani, Adem daha ne yesin yani?

Tuvaletten bana yazıyor şu an. Abi bitti mi yazmış. Oğlum normalde senin bağırman lazım. Abi bitti. Öyle yazmış. Abi bitti mi? Yayın bitti mi diyor yani. Bitiriyoruz ufaktan. Kaçırdın, ne yapayım?

Yürü anca gidersin Serdar. Kendime çalmış olayım bunu. Yarın görüşemeyeceğiz sevgili dinleyenler. Bir kere daha bayramınız kutlu olsun. Herkese selam ederim. Lütfen kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Olur mu? Sonra dur bakayım var mı unuttuğumuz bir şey? Var mı? Herhalde yok değil mi? Tamam. Çarşamba günü önce saat 16'da sonra gece 22'de radyonuz Alem FM'de görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar yayındayız sundu.

gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içime. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

kuşum, atışı senden sorulur. Hala, hala, hala. Şu gönlümün uçmak on güzel kuş.